Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Suriye ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansör Servis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Top

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeneli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin

Sitenizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu iradeyle devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Suriye ile Azerbaycan, Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan, Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansör Vis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Erdoğan'ın teleferdeki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmenili İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Teleferde 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: 86 FM'de.
1: Kalınız.
2: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi.
2: Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

vur savrulsun leşleri, dağılsın keleşleri, pusucu kalleşleri, vur Allah aşkına vur.

0: Samsunlar aşkına, vur şehitler aşkına, vur Allah aşkına vur. Düşürme sancağını, kirletme toprağını, çiğnetme bayrağını, vur Allah aşkına vur.
1: Hafifletsin acını, al kalleşten öcünü, göster Türk'ün gücünü, vur Allah aşkına vur. Ozan Erhan ağ olsun, çak Türklüğe çağ olsun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

İşbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki iş

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

Yaşanan patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

ile Azerbaycan, Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan, Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeneli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yüz ildən sonrası kondu başına, hilali bənziyir ayın beşinə. Yıldızlar sürmədi qələm qaşını, mavi bayraq gəldi bəzən qalamız. Dalgalan bayrağımız, güven kalamız, toylu bayram ele gelen güllerimiz. Topla milleti, gülsün ellerimiz, hibeti de yaşa seni kalamız.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Liverpool ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Walden

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

Patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeneli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Vur savrulsun leşleri, dağılsın keleşleri, pusucu kalleşleri, vur Allah aşkına vur.

0: piştine, vur dönsünler şaşkına, vur şehitler aşkına, vur Allah aşkına vur. Düşürme sancağını, kirletme toprağını, çiğnetme bayrağını, vur Allah aşkına vur.
1: Hafifletsin acını, al kalleşten öcünü, göster Türk'ün gücünü, vur Allah aşkına vur. Ozan Erhan ağ olsun, çak Türklüğe çağ olsun.

Sandal, sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkımın. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Ben sin, sen sat. Ben su, sen toprak.

Gökyüzünü yıkacağız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray yayımlanan

özellikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeleli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeleli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin

İyi akşamlar Türk dünyası. Zulme karşı direnen Suriye Türkmenlerinin, Bayır Bucağın, Türkmen Dağı'nın sizlere kucak dolusu selamını getirdim. Ey Türkmenlerin, Suriye ve Bayır Bucakların anası Türkiye, var olun, sağ olun.

Metehan'ın sesi gelir çağların ötesinden. Korkar deniz, kara hava, Türklüğün öfkesinden. Titrer dağlar, yarılır yer, Mehmetçiğin sesinden. Gökte kartal, yerde aslan, dalda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. Türk, Türk tanrının kılıcıdır, yiğitliğin timsali. Zalimin üstüne kopan bir kıyamet misali. Gösterin hani nerede?

0: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığı?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

akşamda meydana gelen patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Suriye ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Erdoğan'ın teleferdeki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmenili İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Teleferde 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

takip edebilir ve 97.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Şehitler Tepesi boş değil. Biri var, bekliyor. Bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye konmuş. Bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağına temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler. Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar, geri. Geri gitsin ellerin. Yapma çiçekleri, ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin, türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye?
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Ustalığını tüm yurt coğrafyasında kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Arif Nihat Asya'nın Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor adlı ünlü şiiriyle başladık.
0: Arif Nihat Asya 7 Şubat 1904 yılında Çatalya'da dünyaya geldi. Babası Tokatlı Ziver Efendi, annesi Tırnovalı Fatma Hanım'dır. Arif Nihat Asya henüz 7 günlükken babasını kaybetti. Akrabaları tarafından himaye gördü ve çocukluğu sıkıntılar içinde geçti. Öğrenim hayatına, Balkan Savaşı'ndan sonra halasıyla birlikte gittiği İstanbul'da Haseki Mahalle Mektebi'nde başladı. Gülşen-i Marif Rüşdiyesi'ne ve Bolu Sultanesi'nin parasız yatılı bölümüne devam etti. Bu okulun lise kısmının kaldırılması üzerine öğrenimini Kastamonu Sultanesi'nde sürdürdü. Daha sonra İstanbul Darülmuallimini Aliyesi'ne girdi ve 1928'de bu okulun edebiyat bölümünü bitirdi. Milli mücadele döneminde Ankara'da bulundu. Bu dönem onun şiire başladığı, Türklük ve vatan aşkıyla şiirler kaleme aldığı dönemdir.

14 yılı Adana'da olmak üzere öğretmen okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1950-54 döneminde Seyhan Milletvekilliği

yaptı. Baba Ali de Sabah ve Yeni İstanbul gazetelerinde edebi ve siyasi yazılar yayımladı. Zamanla Anadolu'ya yönelen Türkçü, milliyetçi, memleketçi, Anadolucu olarak anılan sanatçılar arasında yer alan Arif Nihat Asya, yalın, anlaşılır ve nükteli bir halk dili kullandı eserlerinde. 5 Ocak 1975 yılında Ankara'da öldü.

Birçok dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. Şiirlerinde hece, aruz ve serbest vezinleri kullanan Arif Nihat, nazmın her türlü şekliyle eserler vermiştir. Fikrin ağır bastığı şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutar. Çok renkli ve değişik biçimli şiirler yazmış olan Asya, son şiirlerinde biraz da mistisizme yönelmiştir. Şiirinde daima bir yenileşme çabası içinde olan şair, etkilerden uzak kalarak kendine özgü bol renkli şiir dünyasını yaratmıştır. Güzel ve zarif benzetmelerin yanı sıra keskin zekasının şakacı mizacının mahsulleri olan nükteleri, hicivleri, kelime oyunları, üslubunu tamamlayan önemli unsurlardır. Tarihimizin şanlı sayfalarını şiirleştiren şair, rubai türünün yeni Türk edebiyatında önemli şahsiyetlerinden biri kabul edilir. Bayrak ve Vatan, onun mısralarında en usta anlatıcısını bulmuştur.

Bayrak, Arif Nihat'ın şiirinde önemli bir yer tutar. Bayrak adlı şiiri, isminden de anlaşılacağı gibi bayrak temalı bir şiirdir. Bayrak, şiir boyunca değişik şeylere benzetilir. Bayrak, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, barış güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçektir. Şair, hayallerini genellikle tabiattan almaktadır. Profesör Mehmet Kaplan'ın değerlendirmesine göre, bayrağın şairde uyandırdığı hayal ve çağrışımlardan doğan bu dağınık tabiat unsurları, şiirde tıpkı dil musikisi gibi duyguyu kuvvetlendiren bir fon teşkil etmektedir. Türk bayrağının kızıl rengiyle ay ve yıldız, şairin muhayyilesine derin surette tesir etmiştir. Bayrak şiirinin bütününe bir destan havası, yiğitlik duygusu, meydan okuma hissi hakimdir. Arif Nihat Asya'nın Türk bayrağının benzersiz güzelliğini ve yüceliğini bayrak sevdalısı bir kimsenin ağzından anlattığı bayrak şiirini dinliyoruz şimdi sevgili dinleyenler.

Göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen, söyle seni oraya dikeyim.

Mehmetçik, köylü, şehirli, yoksul insanlar, çocuklar, köy, kasaba ve şehir kıyafeti içinde güzel kızlar, okul çocukları, bebekler, sevilen dostlar, aile çevreleri, Arif Nihat'ın şiirinin insan kadrosunu oluştururlar.

tarihinin eski görkemli dönemleri Arif Nihat Asya'nın ruhunda milli bir hüzün ve özdeyiş duygusu yaratır. Türklerin akıncılığını özgün bir anlatımla canlandırdığı Devler adlı şiirindeki gibi.

Sarsarak köprüleri, devler geçti bu yollardan. Dudaklarında Hun türküleri, Tulgalı başbuğlar ve rüzgarda bayraklar, uğultular, tuğlar. Bir dünya doldu boşaldı. Yazık ki adları destanlardan masallara kaldı. Sağa sola ileri, devler geçti bu yollardan, kaldı ayak izleri. Hala nabızlar atıyor şu çamlı meşeli dağların altında, devler yatıyor. Yıllar yığın yığın o günden beri, ne bir destan parçası, ne bir zafer kemeri. Fırtınalara armağan olsun, göğüsler dolsun Hun türküleri.

Bayrak ve vatan sevgisinin en usta anlatıcısı olan Arif Nihat Asya'nın şiir kitapları Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Rubaiyat-ı Arif, Kubbe-i Hadra, Kökler ve Dallar, Kıbrıs Rubaileri, Emzikler, Dualar ve Aminler, Kova Burcu, Yürek, Avrupa Rubaileri, Köprü, Aynalarda Kalan, Kundaklar, Divançe-i Arif başlıklarıyla yayımlanmıştır. Özdeyişleri Kanatlar ve Gagalar, mektupları ise Arif Nihat Asya'nın Sevgi Mektupları adını taşır.

0: Sizlere Arif Nihat Asya'yı tanıtmaya çalıştığımız programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler.
1: Hepinizin şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi dileriz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek ümidiyle esen kalın sevgili dinleyenler.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: 97.8 Yurt FM.
1: Haydi.
0: Yurdumun sesi.
2: Radyo Yurt FM.

7.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Suriye ile Azerbaycan, Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan, Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeneli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

uzun 24 boyu. Gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu. Gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu, tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu, gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var. Bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı. Kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı. Gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu.

bilecek. Haçlıyı kökten silecek. Gün büyük, zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük, zafer günüdür.

İki kan, aynı kan. Zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim. Burçlara sancak dikerim. Yezid kanını dökelim. Gün büyük, gün büyük, zafer günüdür. Zafer günüdür.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Saati.
2: Akdeniz'in esatir yuvası, nihayetsiz ufuklarına bakan Küçüktepe, mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce, uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgarıyla sarhoş olan martılar çılgın naralarla havayı çınlatıyorlardı. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki zeytinlik ta vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki viran kulübenin kapısız metalinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi gerindi. Elleri ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı. Hayırdır inşallah dedi.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Programımıza çoğunuzun önceden tanıdığı Ömer Seyfettin'in Forsa adlı öyküsünden kısa bir bölüm sunarak başladık. 28 Şubat 1884 Gönen doğumlu olan Ömer Seyfettin öykücü olarak tanınır. 1911 yılında Genç Kalemler dergisinde makale ve hikayeler yazmaya başlar. Ömer Seyfettin Genç Kalemler dergisinin birinci sayısında Yeni Lisan başlıklı bir yazı yayınlar. Öykücümüz bu yazısında da belirttiği gibi Servet-i Fiyun'un edebiyatının ağdalı, süslü diline karşı arı, sade, anlaşılır halk dilini savunan bir yazar olarak yazı hayatına başlar. Size az önce sunduğumuz öykünün girişinde iki kelimeye takılmış olabilirsiniz. Biri esatir. Sözlükte bu sözcük için şunlar yazılı: tarih öncesi tanrılarının efsanevi serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikayeler, mitoloji. Sevgili dinleyiciler, sunduğumuz bölümde size yabancı gelen ikinci sözcük metal. Metal, bir yapının giriş yeri, giriş, antre anlamına gelir. Bu öykünün yazıldığı dönemi düşünürsek, yine de bu öykünün sade bir dille yazıldığını söyleyebiliriz. Gelin şimdi öykümüze kaldığımız yerden devam edelim.
2: Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını iki elinin arasına aldı. Sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş sarılacaktı. Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. Tekrar başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı. Fakat görünürde bir şey yoktu.
3: Sevgili dinleyiciler, öykü kişimiz eski bir Türk forsasıdır. Forsa, gemilerde kürek çöken tutsak ya da hükümlü kişi anlamına gelir. Tutsak olalı 40 seneden çok geçmiştir ama yine de her gece aynı rüya.

0: dünyayı görür. Her gece uykusunda kendini kurtarmak için birçok gemilerin pupay yelken geldiğini gören bu çaresiz adam, çok yoksulluklar, çok acı günler yaşamıştır. Enerjik, genç olduğu bir dönemde, 30 yaşında, dinç, levent, güçlü bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşer. O korsanların kadırgalarında kürek çeker 20 sene. Dile kolay, 20 sene iki zincirle iki ayağından rutubetli bir geminin dibine bağlanmış olarak yaşar. Ama bıkmaz, usanmaz öykü kişimiz.
1: Yirmi senenin yazları, kışları, rüzgarları, fırtınaları, güneşleri onun granit vücudunu eritemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. 20 sene içinde birkaç defa halkalarını, çivilerini değiştirdiler. Fakat onun çelikten daha sert adeleli bacaklarına bir şey olmadı. Yalnız abdest alamadığı için üzülürdü. Daima güneşin doğduğu tarafı sol ilerisine alır, gözlerini kıbleye çevirir, beş vaktini gizli gizli işaretle eda ederdi. 50 yaşına gelince korsanlar onu artık iyi kürek çekemez diye çıkarıp bir adada satmışlardı. Efendisi bir çiftçiydi. 10 sene kuru ekmekle onun yanında çalıştı. Allah'a çok şükrediyordu. Çünkü artık bacaklarından mıhlı değildi. Abdest alabiliyor, tam kıblenin karşısına geçiyor, unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua edebiliyordu. Bütün ümidi memleketine, Edremit'e kavuşmaktı. 30 sene içinde hiçbir an ümidini kesmedi. Öldükten sonra dirileceğime nasıl inanıyorsam, 50 yıl esirdikten sonra da memleketime kavuşacağıma öyle inanırım derdi. En şanlı, en meşhur Türk gemicilerindendi. Daha 20 yaşındayken Tarık Boğazı'nı geçmiş, Poyraz'a doğru haftalarca, aylarca kenar kıyı görmeden gitmiş, rast geldiği ücra adalardan cizyeler almış, irili ufaklı donanmaları tek başına hafif gemisiyle berbat etmişti. O vakitler Türk elinde namı dillere destandı. Padişah bile kendisini saraya çağırmıştı, maceralarını dinlemişti. Çünkü Hızır Aleyhisselam'ın gittiği diyarlara dolaşmıştı. Öyle denizlere gitmişti ki üzerinde dağlardan, adalardan büyük buz parçaları yüzüyordu.
0: Nereden nereye? Meşhur, tanınmış bir Türk gemicisinin korsanlara tutsak olması, yıllarca zincirlere bağlı kürek çekmesi, sonra köle olarak satılması ve onun düşü. Her gece uykusunda kendini kurtarmak için birçok geminin pupa yelken geldiğini gören eski bir gemici, yaşlı bir insan ve zor durumda, çaresiz. Oysa o bir zamanlar 6 ay gündüz, 6 ay gece olan diyarları dolaşmıştır. Karısını da dolaştığı başka bir cihan gibi görülen diyarların birinden almıştır. Karısıyla denizin ortasında evlenmiş, oğlu Turgut Çanakkale'yi geçerken doğmuştur. Öykü kişimiz oğlunu düşünür, yaşını kestirmeye çalışır. Karısını hatırlar.
1: Hayalini unuttuğu karlardan beyaz karısı acaba hala sağ mıydı? 40 senedir yalnız taht gerinin İstanbul'un minareli ufku hayalinden hiç silinmemişti. Bir gemim olsa gözümü kapar, Kabataş'ın önüne demir atarım diye düşünürdü. 60 yaşını geçtikten sonra efendisi onu sözde azat etti. Bu azat etmek değil, sokağa, açlığa, perişanlığa atmaktı. İhtiyar esir bu viran bağın içindeki harap kulübeyi buldu, içine girdi. Kimse bir şey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor, ihtiyarlığına acıyanların verdiği ekmek parçalarını toplayıp dönüyordu. 10 sene daha geçti. Artık hiç kuvveti kalmamıştı. Hem bağ sahibi de artık kendisini istemiyordu. Nereye gidecekti? Fakat işte eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. 40 senelik bir rüya. Türklerin, Türk gemilerinin gelişi.
0: Öykü kişimiz kupkuru elleriyle gözlerini ovar. Yine ufka bakar, denizin gökle birleştiği yere. Türklerin geleceğine emindir. 40 yıl görülen bir rüya yalan olmaz

0: eder. Kulübe duvarının dibine uzanır. Yavaş yavaş gözlerini kapar. Yaşlı tutsak rüyasında yine ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görür. "Bizimkiler, bizimkiler!" diye bağırarak uyanır.
1: Doğruldu. Üstündeki kertenkeleler kaçıştı. Limana baktı. Hakikaten kalenin karşısına bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı. Gözlerini açtı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi. Kenara yanaşıyorlardı. Gözlerine inanamadı. Acaba rüyam devam mı ediyor? Şüphesine düştü. Fakat uyanıkken rüya görülür müydü? Kanaat getirmek için elini ısırdı. Yerden sivri bir taş parçası aldı, alnına vurdu. Evet, işte hissediyordu, uyanıktı. Gördüğü rüya değildi.
0: Tutsak eski gemici gücünü toplar, ayağa kalkar. Önce yürür, sonra kıyıya doğru koşar. Kıyıda bir askerle karşılaşır. Asker dur diye bağırır. İhtiyar durmaz. Ben Türk'üm oğullar, ben Türk'üm der. İhtiyar ilk karşılaştığı askeri öper. Gözlerinden yaşlar akar. Askerler ihtiyarla konuşurlar. İhtiyar Edremitli Kaptan Karamemiş'tir. Çevredeki askerler birbirine karışır. Bey'e haber verin diye bağırışırlar. İhtiyarın kollarına girip önce bir sandala, ardından kadırgaya götürürler. İhtiyarın ayağına bir çakşır geçirirler. Sırtına bir kaftan atarlar. Başına bir kavuk korlar. Hadi beyin yanına derler.
1: Kendini kadırgaya götüren askerlerle beraber büyük geminin kıçına doğru yürüdü. Kara pala bıyıklı, sırmalı esbabının üzerinde demir, çelik zırhlar giymiş iri bir adamın karşısında durdu. Sen kaptan Karamemiş misin? Evet dedi. Hızır Aleyhisselam'ın geçtiği yerlerden geçen sen misin? Benim. Doğru mu söylüyorsun? Ne yalan söyleyeceğim? Aç bakayım sağ kolunu. İhtiyar kaftanın altından kolunu çıkardı, sıvadı, beye uzattı. Pazısında haç şeklinde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı gecesi 6 ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey ellerine sarıldı, öpmeye başladı. Ben senin oğlunum dedi. Turgut musun?

0: Evet sevgili dinleyiciler, öykü kişimiz şaşırır, çok sevinir. 40 yıllık rüyası gerçekleşmiştir. İhtiyar esir sevincinden bayılır. Sonra, sevgili dinleyiciler, sonrası size kalıyor. Alın kitabı elinize, bundan sonrasını da siz okuyun. Dilerseniz bu öyküyü en başından tadına vararak bir kez daha okuyun. Hem yalnız bu öyküyü değil, bununla birlikte pembe incili kaftan, başını vermeyen şehit, topuz, ferman, eski kahramanlar gibi diğer hikayelerini de ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz Ömer Seyfettin'in. Bir başka kitaplığımızdan seçmeler programında daha yine sizlerle olmak, yine birlikte yol almak, gezilere çıkmak, yeni kahramanlara merhaba diyebilmek umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmıştır.
2: Kitap Saati.

0: katıla katıla.
1: Yunus Emre Enstitüsü Gezi Serisi Seviye B1-B2. İstanbul'u geziyorum. İstanbul.

İstanbul, imparatorluklar başkenti. Kıtalar arası bir şehir. Kültürlerin, uygarlıkların buluşma noktası. Asya ve Avrupa arasındaki köprü. İstanbul'u tarif etmek için kelimeler yetmez. Eski dünyanın merkezindeki İstanbul, tarihi eserleri ve şahane manzaralarıyla önemli bir şehirdir. İstanbul, hem Asya hem de Avrupa kıtalarının üzerindeki tek şehirdir. Son yıllardaki tarihi araştırmalara göre İstanbul 8500 yıllık bir yerleşim, bir uygarlık merkezidir. İstanbul Türkiye'nin en gelişmiş ve en büyük şehridir ve yaklaşık 14 milyon nüfusa sahiptir. İstanbul ilk olarak Roma, daha sonra Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. İstanbul geçmişini hala korumakta ve modern bir geleceğe doğru ilerlemektedir. Kısaca İstanbul'da geçmişle gelecek bir aradadır. İstanbul'daki çeşitlilik turistleri büyülemektedir. İstanbul'u her yıl 230 farklı ülkeden ortalama 7 milyon turist ziyaret etmektedir. İstanbul'da birçok doğal güzellik, müze, saray, cami, kilise, alışveriş mekanları bulunmaktadır. İstanbul'da bu yerleri gezerek "Burası neden dünyanın merkezidir?" sorusunun cevabını bulabilirsiniz. İstanbul'da dolaşırken Bizans ve Osmanlı eserlerini yerinde görür, eşsiz manzaralar seyreder, her köşesinde saklı bir güzelliği keşfedersiniz ve İstanbul'u tanırken ona aşık olursunuz.

Selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye

Ordusu küçük bir birlikle yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kalkınma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Meneli Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.

Koy bayrama yarışsın. Her hayatta bir tongal ay ulduzla yarışsın. Evlerimizi bezensin, toy bayrama karışsın. Her hayatta bir tongal ay ulduzla yarışsın. Semeni nazlı gelin, ince belinde kemer. Baharın elçisidir,

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 21. bölümünü aktaracağız.

Türkmen Cemaatleri 7. Kısım. Çalıcıyan. 16. yüzyılda Beydili cemaatlerinden Yalvaç koluna tabi olan Çalıcıyan'ın 1636'da 25 hane ve 2 gelir vergisi vergi nüfusu bulunmaktaydı. 17. yüzyıla gelindiğinde ise Nizip kazasında yerleşik hayatı benimsedikleri ve kiliste emekli askerlerin bulunduğu yerleşime tabi oldukları görülen bu cemaatin 1630'da 25 toprak vergisi ve 6 gelir vergisi, 1642'de 27 toprak vergisi ve 1 gelir vergisi nüfusu vardı.

Çalışlı. Çalışlı cemaatini 1520-1536 yıllarında bağımsız, 1550'den itibaren ise Bayat cemaatine tabi olarak görmekteyiz. 17. yüzyılda yine Bayat cemaati içerisinde yer alan bu cemaatin 1630'da 21 hane vergi nüfusu ile 19.841 adet koyunları, kiliste emekli askerlerin bulunduğu yerleşime tabi olan Bişani köyünde de 15 toprak vergisi ve 2 gelir vergisi nüfusu bulunmaktaydı. 1642'de 1240 adet koyun ve 14 adet develeri mevcut olan Çalışlı'nın bu zamanda 5 asker vergi nüfusu da Ravenda'nın Bişani adlı köyünde yaşıyordu.

Çarıklı Eymir'i. Eymir cemaatinden olan bu cemaatin 1630'da Ali Bey'in yönetiminde 19 hane vergi nüfusu ile 15.420 adet koyunları, 1642'de Asaf Bey'in yönetiminde 16 asker evli vergi nüfusu ile 5.585 adet koyun ve 9 adet develeri, 1663'te Doğan Bey'in yönetiminde 15 asker vergi nüfusu ile 5.906 adet koyun ve 30 adet develeri, 1667'de yine Doğan Bey'in yönetiminde 21 hane gelir vergi nüfusu ile 3.228 adet koyun ve 2 adet develeri, 1663'te ise 20 hane gelir vergi nüfusu ile 1950 adet koyun ve 14 adet de develeri bulunmaktaydı.

Türkmenleri arasında yer alan Çepnilerin 1630'da Abdülgani Bey'in yönetiminde 41 asker, 40'ı evli, 1'i bekar vergi nüfusu ile 3900 adet koyunları vardı. Fakat Çepnilerin Halep Türkmenleri arasındaki en kalabalık kolu Rakka'ya yerleşmiştir. Ayrıca Halep Türkmenleri arasında Başım Kızdı Çepnisi adlı bir başka Çepni kolu daha bulunmaktaydı. Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir türkü dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Bayat cemaatinden olan ve 16. yüzyılda Çıplaklı adıyla bilinen bu cemaatin 1520'de 10 hane, 1536'da da 27 hane ve 21 gelir vergisi nüfusu bulunmaktaydı. 17. yüzyılda Halep Türkmenleri arasındaki nüfusu bir miktar azalmış olan Çıplak'ın 1630'da Deli Arap Bey'in yönetiminde 8 hane vergi nüfusu ile 7400 adet koyunları, 1642'de ise 2 hane vergi nüfusu ile 1340 adet koyun ve 21 adet develeri vardı. 1663 ve 1667 yıllarında ise bu cemaate mensup 480 adet koyun ve 2 adet de devesi olan sadece bir asker vergi nüfusunun mevcut olduğunu görmekteyiz.

Çobanbeyli. 16. yüzyılın ortalarında köpek tavşarı cemaati içerisinde Çobanbeyli adlı 5 hane ve 1 gelir vergisi nüfuslu küçük bir grup yer almaktaydı. 17. yüzyılda artık Beydili içerisinde yer aldıkları görülen Çobanbeyli'nin 1630'da 10 hane vergi nüfusu ile 6815 adet koyunları, 1642'de 9 asker vergi nüfusu ile 1557 adet koyun ve 16 adet develeri, 1663'te 8 asker vergi nüfusu ile 1502 adet koyun ve 14 adet develeri, 1667'de 14 hane vergi nüfusu ile 2670 adet koyun ve 9 adet develeri, 1673'te 14 hane vergi nüfusu ile 2675 adet koyun ve 9 adet develeri vardı.

Damlalıcalı. 1673'te Şam vilayetinde bulunan ve Şerefli Hacı Mustafa'nın yönetiminde olan bu cemaatin 7 asker vergi nüfusu ile 400 adet koyunları vardı. Antep bölgesinde yer alan Damlalıca adlı köyde oturan Kızık cemaati mensuplarından olup 1667 ve 1673 yılları arasında Şam vilayetine gitmişlerdir. Zira vergi nüfuslarının 1642'de 19 toprak vergisi ve 11 gelir vergisi iken 1667'de 6 toprak vergisi ve 2 gelir vergisi olmuştur.

Deli Celu. 17. yüzyıla ait Türkmen kayıt defterlerinin birinde Deli Celu'nun 1663'te Mahmut Bey'in yönetiminde 7 asker vergi nüfusu ile 500 adet koyunları mevcuttur ve bu tarihte Şam vilayetinde bulunuyorlardı.

olan bu cemaatin 1526'da 13 hane 3 gelir vergisi, 1536'da da 18 hane 6 gelir vergisi bulunmaktaydı. 17. yüzyılda nüfusu bir miktar azalmış olan Deliler Avşarı'nın 1630'da 9 asker vergi nüfusu ile 1000 adet koyunları, 1642'de 7 asker vergi nüfusu ile 1269 adet koyunları, 1663'te 4 asker vergi nüfusu ile 760 adet koyunları, 1673'te de 5 hane vergi nüfusu ile 722 adet koyunları vardı.

Çekke'den çıktım da yolum iniş. Belimde damançam, kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsenk amuş. Söyleyin bana neyle o gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana aynı o gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış, yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler, çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare. Söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir, Allah rahmet eylesin, Mecid Emmim'in namı değer Neylo Mecid derlerdi Cekke'den. Mecid Hasin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere...

Niçin parçalandı? Niçin bölündü? Bundan sonra yolun zor Türkmen elin. Kendi vatanında garip bilindin. Birleşip kol kola gir Türkmen elin. Bekleme, bekleme dokunmaz kimsenin hayrı. Sen özünden böyle durdukça ayrı. İyi bil Türkmen'e, Türkmen'den gayrı hiç kimse olamaz yar Türkmen eli. Güvendiğin dağa çakallar dolmuş, aslanlar diyarı soysuza kalmış. Dağdan inen bağı bavyandan almış, etrafını sarmış sur Türkmen eli. Yolun taşlı, yolun yokuş, yükün çok ağır. Sevdiklerin kaçar, dost senden soğur. Derdini döktüğün kulaklar sağır. Adaletin gözü kör, Türkmen elim. Şia, Sünni deyip böldüler seni. Karanlık yollara saldılar seni. Kimsesiz, sahipsiz buldular seni. Yıkılma sahibin var Türkmen elim. Senin için zulüm görmedik mi biz? Soğuk zindanlara girmedik mi biz? Uğruna canları vermedik mi biz? Şehitler hakkını ver Türkmen elim. Kaç bin yıldan beri Türksün, Türkmensin. Türkmen Mecnun olmuş, Leyla'sı sensin. Sen başını kaldır, gözyaşın dinsin. Türkmen bayrağına sar Türkmen elim. Ey mübarek toprak, şerefim, şanım. Ezelden ebede yurdumsun benim. Sana feda olsun bedende canım. Yeter ki Türkmence dur Türkmen elim.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

Yörek yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörekli yokuşlu, Höllük mahallesi.

Yüreklerime çakma düğenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Kunduracı bizim.

Düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genci yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli, Höllük mahallesi.

bağır yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, hörlük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, öldük mahallesi.

Adil Şan'ın birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı. Tükendi umudu. Hürlük Mahallesi. Hürlük Mahallesi.

Yüzyıldan sonrası kondu başına, hilali benziyor ayın beşine. Yıldızlar sürmedi kalem kaşını, mavi bayrak geldi bezen kalamız. Dalgalan bayrağımız, güven kalamız, toylu bayram ele gelen güllerimiz. Topla milleti, gülsün ellerimiz, heybeti de yaşa seni kalamız. Dünyalar durdukça durasın seni, bayrağın altında topla Türkmeni. Gözü kör olsun sevmeyen seni, Allah saklasın seni kalamız.

Bu yurdun uğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar. Bu yurdun uğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar. Dağ eli kar bastı, şaşırttı yollar, cennetin yoludur yolun kalamız.

yad yabancı geldi ayırdı bizi. Büktü el kolumuz, bağladı gözü. Zindana attılar oğlanı kızı. Ağla öz halıya yetim kalamız. Tilafarı gören gözü kanaklar. Atar dolları, karalar bağlar. Yandı harmanlar, düştü kümbetler. Gecesini yatmaz gören kalamız. Başımıza gelen nece bir işti. Başımıza gelen nece bir işti. Kurudu bağlar, yarpağı düştü. Küstü leklekler, karan kuş uçtu. Dostları hanı, garip kalamız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikte yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Barışma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Türkmeneli Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sibel Can'ın seslendirdiği Unuttum Seni şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Çelik'in seslendirdiği Meyhaneci şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikte yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kalkınma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ihtimas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Bebek, gözleri sürmeli bebek, ısırır ısıtır dudakları, ıslak ıslak öp.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Küresel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikle yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kalkınma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Meleli Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Yeşil Dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeşil Dünyamız programımızda bu hafta günlük yaşamımızda önemli bir yer tutan pillerin çevremiz ve bizim üzerimizdeki etkilerine göz atacağız. Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmelerle çeşitli taşınabilir cihazlar günlük yaşantımızın vazgeçilmez parçaları haline geldi. İşitme cihazları, uzaktan kumandalar, taşınabilir CD çalarlar, dizüstü bilgisayarlar ve yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız. Hiçbirini piller olmadan düşünmemiz mümkün değil. Günlük hayatımızın ayrılmaz parçası olan bu pillerin de ömürleri var. Programımızda dikkat çekmek istediğimiz tam da bu. Kullanım ömrünü tamamlamış pillerin ne tür etkileri olabileceğini anlatmak. Hizmet ömrü bitmemiş olan pil ve bataryaların insan sağlığına hiçbir şekilde negatif etkisi bulunmuyor. Tabii doğru şekilde muhafaza etmek şartıyla. Fakat hizmet ömrünü tamamlamış veya hasar görmüş pillerin zararları saymakla bitmiyor. Atık pillerin çöpler vasıtasıyla toprağa karışması, denizlere, akarsulara ve kanalizasyonlara atılması veya yakılmaları durumunda içerdikleri kimyasal maddeler çevrenin kirlenmesine yol açıyor. Yapılan araştırmalara göre piller çöpe atıldıklarında zamanla bozuluyor. Gövdesinde akıntı meydana gelen pillerin içeriğinde bulunan cıva, kadmiyum ve kurşun açığa çıkıyor. Bu durumda insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Şimdi bu maddeler açığa çıktığında nelere sebep olduğuna bir bakalım. Cıva bozulmadan doğada uzun süre kalabiliyor. İçme suyu veya gıda zinciri yoluyla insan vücuduna girebiliyor. Nörolojik bozukluklara, kansere, böbrek, karaciğer ve beyin dokularının tahribine, engelli çocuk doğumlarına neden olabiliyor. Kadmiyumsa akciğer hastalıklarına, prostat kanserine, kansızlığa, doku ve böbrek üstü bezlerin tahribine neden oluyor. Yine kurşun da vücuda solunum, içme suyu veya gıda zinciri yoluyla giriyor. Vücuda giren kurşun ciğerlere kadar ulaşıyor ve ciğerlerde yavaş yavaş emilerek kana karışıyor. Kan yoluyla ulaştığı karaciğer, böbrek, beyin ve kas gibi yumuşak dokularda 35-40 gün bekledikten sonra kemik ve diş gibi sert dokularda toplanıyor. Yapılan araştırmalara göre özellikle 0-6 yaş grubu çocukların kurşun kirliliğinden yetişkinlere göre en az 4 kat daha fazla etkileniyor. Kurşun maddesinin işitme bozukluğu, kansızlık, mide ağrısı, böbrek ve beyin iltihaplanması ve hatta ölüm gibi sonuçları olduğu biliniyor. Tüm bu olumsuzluklar dikkate alındığında pillerin çöpe atılmamaları, toprağa gömülmemeleri, akarsu, deniz veya göllere bırakılmamaları, yakılmamaları büyük önem arz ediyor. Yapılacak tek ve en uygun işlem, atık pillerin çöplerden ayrı toplanması, ev artıklarına karışmasının engellenmesi. Bunun yanı sıra atık piller çöpe atılmayacak kadar değerliler. Bu nedenle son yıllarda özellikle Avrupa'da çok sayıda geri kazanım tesisi kuruldu. Atık pillerin bünyesindeki zehirli maddelerin kontrol altına alındığı baz alındığında artık bazı pillerin bünyelerinde bulunan çeşitli metallerin geri kazanılmasına yönelilmiş durumda. Sonuç olarak atık pillerin başarılı bir şekilde toplanabilmesi için tüketicinin muhakkak toplama noktalarına gitmesi gerekiyor. Çevremizi ve bizi yakından ilgilendiren bir konuda daha farkındalık oluşturduğumuzu düşünerek bu haftaki programımızı da bitiriyoruz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
1: Yeşil Dünyamız. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikte yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kalkınma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı. Ülkemizde kötülük odaklarınca gerçekleştirilmeye çalışılan, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetimi, askerimiz, polisimiz ve milletimizin olağanüstü mücadelesiyle etkisiz hale getirilen darbe girişimini konu ettiğimiz Kitap Ayracı programının 15 Temmuz özel yayınını dinliyorsunuz.
2: Bu yayını 15 Temmuz'un ilk şehidi, darbecilere ilk kurşunu atıp kahramanca şehit olan Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'e ve onun nezdinde tüm şehitlerimize ithaf ediyoruz.

0: Yusuf ya bu. Hayırdır inşallah? Bu saatte ne işi var burada bu çocuğun? Bir şey mi oldu Yusuf? Bu uçak sesleri de ne?
1: F-16'lar uçuyor. Çok alçaktan uçuyorlar. İstanbul'da köprüler kapatılmış.
0: Allah Allah. Sakin ol Yusuf. Geç bakalım içeriye. Otur şöyle bir nefeslen. Su içersin değil mi?
1: Teşekkür ederim.
0: Bir bakalım neler oluyor.
2: Evet, Başbakan Sayın Binali Yıldırım şu anda telefon attığımızda. Sayın Yıldırım efendim, teşekkür ediyoruz bağlandığınız için öncelikle ve oldukça merak edilen bir durum söz konusu. Hem İstanbul hem Ankara'da bir hareketlilik olduğu konuşuluyor. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz?
3: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Ancak vatandaşlarım ve milletim şunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Bu bir. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vatandaşın, milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet iş başındadır. Bunun iş başından gitmesi ancak milletin kararıyla olur. Bu bilinmelidir. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Vatandaşımın bunu bilmesini istiyorum. Asla ve asla bu gibi kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Vatandaşlarımız sakin olsunlar ama asla ve asla bu ve buna benzer çılgınlıklara da müsaade etmeyeceğimizi bilsinler. Teşekkür ediyorum.
2: Evet, Başbakan Binali Yıldırım NTV yayınına katıldı. Ve asker içerisinde bir yapılanmayı işaret etti. Bu bir kalkışmadır ifadesini kullandı.
0: Çılgınlık bu.
2: Bir yapılanmanın
1: ne oluyor? İçerisinde var kalkışma diyorlar. Kim kalkışıyor? Niye kalkışıyor?
2: Bulunduğunu söyledi.
0: Endişelenme Yusuf. Dur bakalım. Durumu bir anlamaya çalışalım.
1: TRT'de yayın durmuş. Yoksa TRT'yi mi bastılar?
0: Diğer kanalları bir gez bakalım Yusuf. Oralarda durum ne?
4: Öndekini de şu anda zannediyorum ya, eğer yanlış yorumlamıyorsam.
1: Evet. Öndeki de bir darbe girişimi olduğu kesin. Altyazıda TRT'de bildiri okunacağı yazıyor.
5: Tabii şey var mı ama.
0: TRT'yi bir açalım Yusuf. Neymiş şu bildiri bir görelim.
6: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir.
0: Uzun süredir medyada da endişeyle dillendirilen şu mahut kesim. Bu adamlar çıldırmış olmalı. Allah Allah. Ne zaman bu millet başını mevziden çıkarıp bu benim dese birileri hemen tepesine binmeye çalışıyor. Ya Rabbi. Senin inayetin olmazsa biz bu belaları atlatamayız. Sen bize yardım et. Vatanımızı koru. Müslüman yurdunu ve bütün Müslümanları zelil etme.
1: Amin. Allah yardımcımız olsun. Yalnız bu iş bayağı ciddi gözüküyor.
6: Yapamaz hale getirilmiştir.
0: Öyle ama gaflet, burada bir tuhaflık var. Bu bildiri sadece TRT'de okunuyor. Diğer kanalların hepsi darbeye aleyhte yayın yapıyor. Bu hadsizler korsan bildiri okuyorlar. Şuna bak. Utanmadan anayasa ihlali, kanun ihlali diyorlar.

0: ortamda hak ettim.
1: Devletin kurumları görevlerini yapamıyormuş. Milletin iradesini yok sayıyorlar. Milletin sağduyusunu küçümsüyorlar. Millet kime güveneceğini bilmiyor mu? Gaflet, dalalet, hıyanet içerisinde olan sizsiniz be. Gafiller, sapkınlar, hainler. Bu milletin, bu ülkenin başına ne felaket getirmek istiyorlarsa bunu devlet, hükümet yapmış gibi gösteriyorlar. Hiç utanmıyorlar.
0: Ciddi boyutlara ulaşmış.
2: Abi, Boğaziçi Köprüsü'nde tanklar araçları eziyorlarmış. Üstelik içindeki insanlarla.
0: Bu ahval ve
1: aman Allah'ım. Ne diyorsun sen Yusuf?
0: Milletimizin olan
1: şuna bak. Korkuya dayalı yönetilmiş. Yuh be. Namussuzlar tepemizde F-16 uçuruyor. Tankları meydanlara sürüyor. Köprüleri, yolları kapatıyorlar. İnsanları eziyorlar. Sonra utanmadan korkuya dayalı yönetim mavalları okuyorlar. Devlet tüm imkanları önüne sersin, seni okutsun, sana eğitim versin, makam mevki versin, maaş versin, beslesin, büyütsün, silah versin, tank versin, uçak versin, görev versin, sorumluluk versin sana. Sen haddini bilmez alçak, milletin, devletin silahını, tankını, uçağını millete, devlete doğrult. Millet ana kuzusunu peygamber ocağına göndersin, devlet varıyla yoğuyla mücadele etsin, uğraşsın dursun bu terör illetiyle, her gün askerlerimiz, polislerimiz şehit olsun, her gün ocaklara ateş düşsün, bu alçaklarda tüm bunlar olurken teröristlerle işbirliği yapsın, vatanı satsınlar. Sonra devlet bitirmedi öyle mi? Terörü bitirmeyenler de bu hainler. Devlete ilk defa mı ihanet ediyor? Sanki. İntihar ettiniz siz, intihar. Artık yoksunuz siz.
0: Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Yurtta sulh.
1: Hukuk sistemi diyor ya.
0: Birleşmiş
1: sulh diyor ya. Sulhü millet sizden mi öğrenecek? Bölünmez bütünlüğü siz mi sağlayacaksınız? Siz mi devam ettireceksiniz devletin, milletin bekasını? Siz kimin uşağısınız? Gerçi kimin uşağı olduğunuzu herkes çok iyi biliyor ya.
0: Kuruluşların en kısa zamanda.
1: Yoksa açık arttırmayla satacak mısınız bu vatanı, bre namussuzlar? Bu devlet daha hangi tehlikeyle karşı karşıya kalacak?
0: Sıkı yönetim ilan edilmiştir.
1: Düşman dediğin karşı tarafındadır, bellidir.
0: Sokağa çıkma yasağı.
1: Bunlar bizim askerimizin kıyafetini giymiş hainler, alçaklar, teröristler, millete ateş açan korkak gafiller, sapkınlar. Darbeye kalkışıp insan hakları diyebilecek kadar utanmazlar, hayasızlar. İtibarmış. İtibarı sizden mi öğrenecek bu millet? Türkiye'nin itibarının kime fazla geldiği, kimin bu itibarı lekelemek istediği belli. Yönetime el koymuşlarmış. Daha hukuk devleti diyorlar. Siz mi kuracaksınız ulan hukuk devletini? Bunların emeli belli. Vatanı parçalayacaklar. İç savaş çıkaracak alçaklar. Mezhep savaşları çıkaracaklar. Etnik savaş başlatacaklar. Sünni'yi, Alevi'yi, Türk'ü, Kürd'ü, Arap'ı, Laz'ı, Gürcü'yü, Çerkez'i, Abaz'ı, hepsini birbirine kırdıracak hainler.
0: Yapmaksızın toplumun tüm kesimini
1: anayasal düzeni yeniden tesis edeceklermiş. Yönetimden el çektiriyorlarmış. Yedirir miyiz ulan size bu devleti? Meşruiyeti olmayan söylüyor. Sıkı yönetimmiş. Sokağa çıkma yasağıymış. Allahu Ekber. Gelin, görün bakalım hainler. Sokağa nasıl çıkılıyormuş? Bu tasmalı köpekler mi darbe yapacak be?
2: Abi, sakin ol. Bir su iç lütfen.
1: Sağ ol Yusuf. Bir dakika. Allah kahretsin. Bu alçaklar şimdi Cumhurbaşkanımıza da kastetmişlerdir. Devlete, millete kasteden hainler önce Cumhurbaşkanımızın peşine düşerler. Bu milletin onun sözünü dinleyeceğini bilir bu kahpeler. Kanalı değiştir Yusuf. Çabuk kanalı değiştir. Tayyip Bey'den haber yok mu? İmanlı adamdır. Kaçmaz o. Milletine, ülkesine sahip çıkar. Mutlaka göstermiştir kendini. Çıkacaktır şimdi. Onu göreyim bir, ben de çıkacağım. Bir cümlesi yeter milleti sokağa dökmeye. Görsün o hainler. Millet tankın, tüfeğin karşısına nasıl dikiliyor.
3: Bir şekilde halledeceğim için. Tamam, telefonu da kameraya çevireceğim. Sayın Cumhurbaşkanı hazırsa Hasan Bey, biz hazırız. Hasan Bey, Sayın Cumhurbaşkanı hazırsa biz hazırız.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız biraz evvel bir açıklama yapmışlardı zaten. Şimdi sizin kanalınıza da bir küçük açıklama yapacaklar. Arz ediyorum kendilerine.
5: Alo.
3: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi.
5: İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar efendim, buyurun.
5: İyi akşamlar. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. Ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Ve bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Yani bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: Oh. Çok şükür. Allah'a şükür. Ne diyor bak? Milleti meydanlara çağırıyor. Bunları duydum ya yeter. Hemen çıkıyorum. Allah razı olsun. Vakit geldi.
6: Sala okunuyor.
1: Sala çağrıdır. Biliyorsun değil mi Yusuf? Ümmeti, milleti çağırıyorlar. Sala bu topraklarda en son düşman zırhlarının kuşatması sırasında milletçe destan yazdığımız Çanakkale Savaşı'nda, sonra da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinde okunmuştu. Bu millet bu salaya hep cevap verdi. Yine cevap verecek Allah'ın izniyle. Ben gidiyorum Yusuf.
6: Nereye gidiyorsunuz?
1: Kızılay Meydanı'na. Ülkemi hainlere karşı savunmaya, milli iradeye sahip çıkmaya. Bu vatan, bu meydanlar milletindir. Bunu anlayacaklar. Milli iradeyi yok saymak ne demek? Görecekler.
6: Tanklarla, uçaklarla geliyorlar. Siz neyle savaşacaksınız?
1: Allah bize yeter. Yüreğimizdeki iman bize yeter.
6: Silahınız bile yok.
1: Ellerimiz var Yusuf. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren?
6: Ben de geliyorum.
1: Senin böyle bir vazifen yok Yusuf.
6: Ben de gelmeliyim. Mülk Allah'ındır. Allah rızasının olduğu her şey ve her yer benim vatanımdır. Mazlum milletler adına gelmeliyim seninle. Türkiye'ye bir şey olursa bütün Müslümanlar, bütün mazlumlar ağlayacak.
1: Sen ve senin gibi kardeşlerimiz sağ olsunlar. Var olsunlar Yusuf. Allah senden razı olsun.
6: Allah senden ve bu güzel ülkeden, bu güzel ülkenin insanlarından razı olsun. Ve sizlerin yanında olsun.
1: Allah bu kutlu milleti

0: yanındadır kardeşim. Bundan hiç şüphe duymadım. Sen de duyma. Ve unutma, Allah'ın Kahhar ismi vardır. O her şeyi zıddı ile kahredendir. Bu hainleri de bu sadık milletle kahredecek, göreceksin. Haydi gidelim.
1: Hadi.
0: Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l hamd. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.

0: ayrıca.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Radyo Yurt FM.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

çaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş, bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına, yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni, hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, içine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Birlikleri Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikle yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Barışlanma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Türkmeneli Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben bir ağaçım. Kokum harika. Herkes böyle düşünüyor. Herkes kokumu çok beğeniyor. Yasemin ya da portakal ağacı da güzel kokuyor ama ben daha güzel kokuyorum. Çiçeklerim beyazdır. Sonra bu çiçeklerim meyve olurlar. Sadece tropik iklimlerde yetişiyorum. İnsanlar meyvelerimi kaynatıyorlar ve içiyorlar. Tamam, Türkiye'de insanlar en çok çay içiyorlar ama beni de çok seviyorlar. Beni bazen suyla, bazen sütle içiyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bir kahve ağacı. En yaygın iki türü Arabica ve Robusta'dır. Toprak, su, güneş ve nem kahvenin kalitesini etkiler. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba dostum. Ben çok zeki, cesur ve hızlı bir canlıyım. Tehlikeyi çok uzaktan fark ediyorum. Koşmayı çok seviyorum. Güçlü bacaklarımla sizi ve yüklerinizi taşıyorum. Bacaklarım gerçekten çok güçlü. Ben bu bacaklarla ayakta uyuyorum. Beni çok seven insanlarla spor yapıyorum. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz değil mi? Bu canlının adı at. En ünlü atlar Arap, İngiliz ve Çin atlarıdır. Atlara renkleriyle isim veriyoruz. Yağız, al, beyaz, doru, kır ve boz bunlardan bazılarıdır. Bil bakalım hayvanlar. Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurt FM, Sebastian Fawcett Man, Soul to Rotten.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

ise ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikte yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Barışma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Unutulmaz 10 Türk filmi.

0: Unutulmaz 10 Türk Filmi adlı programda bu hafta sizin için seçtiğimiz film Gülen Gözler. Ertem İlmez'in yönettiği filmin senaryosu Sadık Şendil ve Ahmet Üstel'e, müziği Melih Kibar'a ait. Komedi türündeki filmin başrollerini Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Guruda, Müjde Ar ve Şevket Altuğ paylaşıyor.
1: Filmde Münir Özkul, Yaşar Usta rolünde fakir ama işini iyi yapan bir usta olarak karşımıza çıkar. Adile Naşit ise Nezaket Hanım rolüyle evlatlarının her istediğini yapan bir annedir.
0: Yaşar Usta ve Nezaket Hanım'ın 5 kız çocuğu vardır. Yaşar Usta kalabalık ailesini geçindirmek için hilekar arkadaşı Yunus'un inşaatlarında pencere yapmaktadır. Yunus inşaat malzemelerinden sürekli çalmakta ve kötü inşaatlar yaptırmaktadır.
1: Yaşar Usta'nın kızları evlilik çağına gelmiştir. Kızı Fikret'i isteyen Vecihi adında bir pilot vardır. Ancak Yaşar Usta kızını Vecihi'ye vermek istemez. Çünkü Vecihi'nin deli olduğunu düşünür. Vecihi ise Fikret'i çok sevmektedir. Sık sık Yaşar Usta'nın evine gelir ve Fikret'i ister. Fikret'i görebilmek için küçük uçağıyla evlerinin üstünden uçar. Yaşar Usta bu durumdan çok rahatsızdır. Ancak Vecihi inadından vazgeçmez.
2: Gene geliyor bu deli herif.

0: Yaşar Usta'nın büyük kızı İsmet ise Yunus'un oğlu Temel'i sevmektedir. İsmet ve Temel evlenmek istediklerini söyler. Yunus da Yaşar Usta da bu duruma karşı çıkar. Ancak Nezaket Hanım ve kızları Yaşar Usta'yı ikna ederler. İsmet ve Temel Yaşar Usta'nın yaptığı düğünle evlenir. Yunus ise oğlunun düğününe gelmez. Yaşar Usta'ya maddi olarak yardım da etmez.
1: Yaşar Usta'nın diğer kızı Nedret, ablasının evlenmesini çok kıskanır. Onun da Orhan adında sevdiği bir genç vardır. Orhan henüz üniversitede öğrencidir ve işi yoktur. Nezaket Hanım Nedret'in mutsuz

0: olmasına dayanamaz. Yaşar Usta ise öğrenci bir gençle kızını evlendirmek istemez. Nezaket Hanım ve kızları Yaşar Usta'yı kandırır. Orhan'ı Yaşar Usta'ya başka bir genç gibi tanıtırlar. Yaşar Usta Nedret'in bu gençle evlenmesine izin verir.
1: Ancak Yaşar Usta'nın maddi durumu yeni bir düğün yapacak durumda değildir. Orhan'ı da Yaşar Usta'ya kimya mühendisi olarak tanıtmışlardır. Bu sebeple Nezaket Hanım Yaşar Usta'dan gizli evini Yunus'a ipotek ettirip ondan borç alır. Böylelikle Yaşar Usta düğünü damadı Orhan'ın yaptığını düşünür.
0: Orhan ve Temel Nezaket Hanım'ın borcunu ödemek için evin tavan arasında sabun tozu imal etmeye başlarlar. Sabun tozlarını satarak para kazanacak ve bu parayla da Yunus'a olan borçlarını ödeyeceklerdir. Ancak işler umdukları gibi gitmez. Yağmurlu bir günde sabun tozları köpürür ve Yaşar Usta her şeyi öğrenir.
2: Biz gidiyoruz.
3: Güle güle yavrular.
4: Anne!
3: Ne var, ne oldu?
5: Orhan'ın sabun tozları köpürdü.
4: Köpükler aşağı iniyor anne. Eyvah! Baban görürse yandık. Koşun durduralım.
1: Yaşar Usta kendisine oynanan oyunlara çok üzülür ve evi terk eder. Evin borcu için aletlerini satmalarını ister. Ancak Vecihi olayları öğrenir. Yaşar Usta'nın aletlerini sattırmaz, Nezaket Hanım'ın borcunu da öder. Yaşar Usta eve döner ve Vecihi'nin yaptığı iyilikleri duyar. Sonunda kızı Fikret'i ona verir. Yunus'un ise yaptığı inşaat çöker ve iflas eder. Bunun üzerine Yunus, Yaşar Usta'dan ve oğlundan özür dilemeye gelir. Büyük bir aile olurlar.
6: Unutulmaz 10 Türk Filmi. Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü, Gezi Serisi, Seviye B1-B2. İstanbul'u geziyorum.
1: Kiliseler. San Antonio of Padua Katolik Kilisesi. San Antonio of Padua Katolik Kilisesi, Taksim'de İstiklal Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Kilise İtalyan neogotik stilinde 1912 yılında inşa edilmiştir. Aynı zamanda İstanbul'daki en büyük kilise ve en kalabalık Katolik kesimine ait kilise durumundadır. Adres Taksim Beyoğlu. Aya Irini Kilisesi. Aya Irini Kilisesi'nin tarihi 6. yüzyıla uzanmaktadır. Kilise, İstanbul tarihi yarımadasında Topkapı Sarayı'nın içindedir. Aya Irini Kilisesi, İstanbul'un en eski Bizans kiliselerindendir. Bu nedenle bu kiliseyi Osmanlı döneminde camiye çevirmemişlerdir. Bu kilisenin akustiği çok iyi seviyededir. Bunun için özellikle İstanbul Festivali başta olmak üzere pek çok sanatsal aktiviteye ev sahipliği yapmaktadır. Aya Irini, konserler ve kültürel aktiviteler dışında ziyaretçilere kapalıdır. Adres Sultanahmet Fatih. Ermeni Patrikhanesi. İstanbul Ermeni Patrikhanesi, Kudüs, Erivan ve Beyrut'taki kiliselerle beraber dünyadaki 4 Ermeni kilisesinden birisidir. Kumkapı semtinde bulunmaktadır. Adres Kumkapı. Fener Rum Patrikhanesi. St. George Fener Rum Patrikhanesi Haliç'te Fener semtindedir. Aynı zamanda patrikhanenin avlusunda Yunan Ortodoks Patrikhanesi de bulunur. Burada birçok tarihi eser vardır. Adres Fener Haliç.

zona sai na.

Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluğu

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikte yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kalkınma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Eli Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüze ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler ve en kalbi hislerle bugün de dünyanın kapılarını bir güzel dostumuzla, bir değerli arkadaşımızla çalmaya başlıyoruz. Sesimiz geliyor mu oralara? Hani sesimizin gelmesi, hatta şu hareketi de yapalım. Dünyanın kapılarını çalıyoruz. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapmış çok kıymetli bir hocamız, değerli dostumuz, arkadaşımız bizlerle birlikte uzun süredir Yunus Emre Enstitüsü'nde görev yapan ve görevini başarıyla sürdüren bir değerli hocamızla birlikte olacağız ve beraber çalacağız dünyanın kapılarını. Değerli Nurullah Yavaş hocamızla birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ben de sesimizin ulaştığı her yerdeki tüm dostlarımıza en kalbi selamlarımızı Ankara'dan yollamak istiyorum. Çok teşekkür ederim bu davetiniz için öncelikle.
0: Eyvallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmayıp sesinizi, sizi belki de hatırlayacak olan insanlara veya yeni tanışacak insanlara duyurmanızdan dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyanın Kapıları programına birkaç hafta oldu başlayalı. Hedefimiz de şuydu, malumunuz Türkiye Yunus Emre'nin felsefesinden de yola çıkarak, inancından da, anlayışından da, davasından da, felsefesinden yola çıkarak dünyaya selam götürüyor. Selam biliyorsunuz özünde selameti, barışı, esenliği çağrıştıran bir kavram. Yunus Emre Enstitüsü de bu felsefeyle kurulmuş ve ortalama 14 yıldır bu faaliyeti sürdüren çok değerli bir kurum. Bizler de bu kurumda çalışmaktan elbette ki onur duyuyoruz. Sizler de o neferlerden birisiniz değerli hocam. Dünyanın farklı bölgelerinde bulundunuz. İlk başta onların isimlerini söyleyeyim. En çok Hırvatistan ve Arjantin'de bulunduğunuzu söylediniz. Bunun dışında da farklı görevler için dünyanın farklı yerlerine gittiniz. Buraya gelmeden önce dilerseniz kısaca sizi bir tanıyalım. Değerli Nurullah Yavaş hocamız uzman olarak burada görevini sürdürüyor. Eğitim durumundan diğer konulara kadar dinleyicilerimiz sizi biraz tanısın.
1: Hay çok teşekkür ederim. Nurullah Yavaş, ben Adapazarı Sakarya doğumluyum. Ankara Dil Tarih, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümü mezunuyum. Şu anda halihazırda halk bilimde yüksek lisansa devam ediyorum. Öğrenciliğim sırasında okulumuz Sıhhiye'de enstitü 2009'da ulusta açılmıştı. Ben de Keçiören'de otururken, sürekli otobüste buradan gidip gelirken bu binayı sürekli görürdüm. Yabancı dil öğrencilerinin aslında hayalidir bu tarz ulusal, uluslararası faaliyetler yapan kuruluşlar. Ben de bir yabancı dil öğrencisi olarak hep gördüğüm, araştırdığım kurumu 2009'dan bu yana aslında takip ediyordum bir bakıma faaliyetleriyle.
0: Acaba burada çalışabilir miyim falan diye düşündünüz herhalde.
1: Ondan bahsettim aslında. İşte bir yabancı dil öğrencisi olarak hep hayalimdeydi bu tarz bir kuruluşta çalışmak. Bir de öğrencilik sırasında ulusal, uluslararası gençlik ve sosyal kültürel faaliyetler projelerde hep görev almıştım. Dolayısıyla alan olarak da böyle çok cazip, çok böyle hoşuma giden bir alan olduğu için hep hayalimizdeydi. Çok şükür 2014'ün başında bu hayalimiz gerçek oldu. 2014 yılının başından itibaren benim de 10 yılım doluyor. 10 yıldır kurumda. Elimizden geldiğince çalışmalarımızı vatanımız, milletimiz, devletimiz, ülkemiz için yurt içinde ve yurt dışında sürdürmeye gayret ediyoruz.
0: Elhamdülillah.
1: Kısaca hikayemi bu şekilde özetleyebilirim.
0: Çok şükür. Yani demek Yunus Emre, ayrıca şeyden de bahsettiniz siz. Yunus Emre Enstitüsü'yle tanışma, maceranızdan da kısaca bahsetmiş

0: oldunuz. Bu anlamda bir hayalin gerçekleşmesi de söz konusu. Bu hayal güzel bir hayal. İşte bu hayalle, bu inançla, belki de hani Yunus Emre'nin dediği o dava anlayışıyla, inanç anlayışıyla dünyaya açıldık. Açılanlardan fert olarak, fert bazında da sizsiniz. Onlardan biri de sizsiniz. Bu inançla, bu felsefeyle dünyanın birçok yerinde görev yaptınız. Onlardan hangisinden başlasak, şöyle baştan başlayıp isterseniz kısa da olsa bazı görevlere değinin, sonra anılarımıza geçelim.
1: Hay. Kuruma ilk 2014 yılının başında başlamıştım. İkinci haftamda Roma Kültür Merkezi'nin açılışı için kurumumuz oraya görevlendirmişti. O dönemki Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir açılış programıydı.
0: Çok bağlıymışsınız ama.
1: Evet, gerçekten heyecanlı bir program olmuştu bizler için. Daha kuruma yeni katılmışım ve yurt dışına kurumla ilk defa çıktığım bir etkinlikte. Bizim için güzel bir anı olmuştu o dönem. Peşinden birçok farklı ülkeye kısa dönemli görevler için gittim. Polonya'ya defaatle gittim. Birçok aslında Almanya'ya, Avrupa ülkelerine defaatle gittim. Ardından yaklaşık 2 aylık bir yine İtalya programımız, İtalya çalışma dönemimiz oldu. Bunun ardından 2016 yılının sonlarında enstitü başkanlığımız Hırvatistan'a görevlendirdi. Orada yaklaşık 1,5 yıl görev yaptım. Evlilik vesilesiyle eş durumundan dolayı Türkiye'ye dönmem gerekti o dönem. Ardından pandemi sürecinde yeni açıldığımız uzak bir coğrafya Arjantin'e enstitüyü kurmak üzere görevlendirildik. Orada da görevimizi tamamlayıp yeni gelen arkadaşlara devrettik ve Ankara'da çalışmalarımıza şu an devam ediyoruz.
0: Evet, hamdolsun. Güzel bir organizasyon ve uygulama oldu sizler için de bizler için de. Henüz enstitüye girer girmez yurt dışı göreviyle ödüllendirilmişsiniz. Bu sizin ufkunuzu da açmış oldu belki de. Bu anlamda programımızın en önemli bölümü belki hani bunlar hep giriş konuşması olarak değerlendirilebilir. Özellikle Hırvatistan ve Arjantin'de uzun süre kaldığınızı anladım cümlelerinizden. Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışan bir fert, bir uzman, Yunus Emre'nin inancını paylaşan bir birey olarak ülkemiz, milletimiz adına gittiğiniz yerlerde çok hayırlı faaliyetler yürüttünüz. Doğal olarak tanıştığımız insan sayısı da belki de sadece insan da değil kurum sayısı da bu anlamda fazlalaştı. Yaşadığınız, gördüğünüz, size böyle hatıranızda, tahayyülünüzde canlanan, bunu anlatırsam insanların böyle yüzünde bir tebessüm uyandırırım dediğiniz anılar vardır. Onlardan şöyle bir demet alsak mümkün müdür?
1: Hay, elimden geldiğince, dilim döndüğünce en uzun süre görev yaptığım Hırvatistan'da aslında kültür olarak bize hem yakın hem uzak, hem Balkan hem Avrupa ülkesi olan Hırvatistan gerçekten kendi bünyesinde çok ilginçlikler barındırıyor. Kültür olarak bize yakınlar. Osmanlı bakiyesinin tam kıyısında aslında. Tam Osmanlı bakiyesi olamamışlar ama çok ciddi etkilenmişler. Evet. Dillerinde bile 2000'den fazla Türkçe kelime var. Hatta mutfak noktasında özellikle çok etkilenmişler. Sosyal yaşam noktasında çok etkilenmişler. İşte mutfak terimleri, yemek terimleri Türkçe genelde kullanıyorlar. Bu noktada hani Türklerle çok temasları tarihte iyi olmamakla birlikte şu an inanılmaz derecede Türkiye'ye müzahirler. Dolayısıyla oradaki çalışmalarımızda bu durum sıkça karşımıza çıktı. Ortak kelimeler, ortak kültürel öğelerle birlikte özellikle Türkçe öğrenme noktasında bu ortaklıklar, ortak müşterekler çok işimize yaradı ve hızlı Türkçe öğrenmelerine vesile oldu. Hatta bir noktada bir program esnasında bir anda böyle etrafımızda Türkçe, Hırvatça bilen tercüman bulunmadığı bir ortamda öğrencilerimiz, daha A2 seviyesinde öğrencilerimiz, biraz da tabii ki hem bizim oradaki okutmanımız hem çalışmaların da olumlu etkisi. Yani A2 seviyesini yeni bitirmiş arkadaşlar tercümanlık yapabilecek noktada bulundular ve orada yardımcı oldular. Hani bu hatırladıkça böyle hani hoşumuza giden, onların da gelişimini göstermesi adına güzel bir anı. Bununla ilgili mutfak dedim. Evet. Gerçekten çok ortak kelimeler var. Hatta Hırvatistan'a gittiniz mi bilmiyorum. Orada binanın, bizim enstitünün girişinde ortak kelimelerden oluşan böyle bir köşemiz var. Evet. O her gelene çok ilgisini çekiyor. 2000'den fazla ortak kelimenin olması, mutfak terimlerinin, yemeklerin büyük kısmının Türkçe adlarla hala kullanılması. Benim de gittiğimde gerçekten böyle hoşuma giden ve bu ortaklığın üzerine gidebiliriz, daha faaliyet, daha fazla

0: faaliyet yapabiliriz diyebileceğim güzel bir çalışma dönemi oldu. Bununla birlikte Arjantin'e aslında zor bir dönemde gittik. Kendi vatandaşlarının bile ülkeye kabul edilmediği pandemi döneminde gitmek durumunda kalmıştık. Orada çok güzel dostluklar edindik. Biraz zor ve uzak bir coğrafya. Türkiye'ye de biraz uzak kalmışlar. Ama bizim son dönemlerdeki Türk dizilerinin etkisi orada da çok ciddi hissediliyor. Orada bir Arjantin vatandaşı aileyle tanıştık, karı koca, yaklaşık 50'li yaşlarda. Çok ilginç hikayeleri var. Beyefendi Japonya'da çalışırken Türklerle tanışıyor. Orada Japonya'daki Türk camisinde Müslümanlığı kabul ediyor. İlk eşi Japon, orada o eşinden ayrılıyor. Ailesi Arjantin'den bir hanımefendiyi öneriyor ve onlar İstanbul'da buluşarak tanışıyorlar.
1: Allah Allah.
0: İstanbul'da tanışıyorlar, ardından işte ülkelerinde evleniyorlar ve şu an orada yaşamaya devam ediyorlar. %100 Arjantinli yerli, karı koca Müslüman olmuşlar. Eşi de tekrardan yeni Müslüman olmuş ve inanılmaz derecede Türkiye'ye müzahirler. Yani Japonya'da Türklerle tanışıyorlar, İstanbul'da eşiyle
1: nereden
0: tanışıyor.
1: Nereden geliyor yani? Evet.
0: Bu bağlantılar Arjantin'de de bizi bir araya getirdi ve sağ olsun Hamza adı. Hamza Bey orada bize her konuda yardımcı oldu, destek oldu. Şu anda enstitüde Türkçe öğrenmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen eşi de avukat, hanımefendi de Türkçe öğreniyor. Bu tarz böyle ortaklıklar, bu tarz müşterekler bizi Arjantin'de bir araya getirdi. O dönem için zor bir dönemde bizim için büyük bir moral olmuştu.
1: Evet, çok ilginç
0: böyle
1: gerçekten.
0: Bir hatıramız oldu orada.
1: Özellikle son anlattığınız konu çok özel bir konu bence. Aklıma şunu da getirdi. Bununla ilgili okuduğum bir çalışma vardı. Amerikalı bir yazarın soft power'la ilgili yazdığı bir kitapta geçtiği bir cümle var. Bazı şeyler vardır ki diyor, yani sadece 20 yıl 30 yıl değil 100-200 yıl üzerinde çalışmanız gerekir. Bir çiçek nezaketinde korumanız gerekir, fakat uğraştığınız çiçek değildir. Ve her an elinizden uçabilir, kaybolabilir. İşte çalıştığımız alan böylesine titiz bir alan. İlk başta bunu hiç kimse çok kıymetli olduğunu anlamayacak, fakat bizden belki 100 yıl sonra insanlar, Allah razı olsun hani bizim tabirimizle, buraya bazıları gelmiş de şunları yapmış diyecekler ama biz hayatta olmayacağız, evet, diyor. Yaptığımız çalışmayı biraz da böyle düşündüm.
0: Kesinlikle.
1: Çok güzel bir cümle olarak kaydetmişim hafızama. Görünmüyor belki hani bazı şeyler, hani pratik anlamda işte Nurullah Bey gidiyor, başka arkadaşlarımız gidiyor, bizler gidiyoruz. Enstitü veya ülkemiz gidiyor, ülkemiz olarak düşünelim. Bir yerde yatırım yapıyor. Hemen belki bunun meyvesi olmayabiliyor. Belki 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, hatta araya siyasi problemler giriyor. Siyasi problemlere rağmen o titizlikle koruduğunuz, çiçek misali koruduğunuz şey gün geliyor ve yeşeriyor.
0: Kesinlikle haklısınız.
1: Bu çok kıymetli bir olay. Bunun kıymetini de sanırım siz değerli hocalarımız daha iyi biliyorsunuz. Çünkü bölgelere gidip gören ve yaşayan. Bu verdiğiniz örnek çok güzel gerçekten de. Yüzümüzde tebessüm açtırdı. Nereden nereye yani, bir de İstanbul'un ortak nokta olması çok ilginç değil mi? Japonya ve Arjantin'in ortak noktası, evet, olmuş. O hanımefendi de Müslüman olmuştu değil mi
0: Arjantin? Hanımefendi de yakın zamanda Müslüman olmuş.
1: Yakın zamanda. Evet, nereden nereye, gerçekten çok ilginç. O yüzden yani bu sizlerin de sevgili dinleyicilerimiz, yani yapılan her türlü faaliyet, yani işte Yunus Emre'nin bir cümlesini, Arjantin hangi dili konuşuyordu?
0: İspanyolca konuşuyordu.
1: İspanyolca. İspanyolca'ya çevirmek ne olacak ki, çevirsek ne olur, çevirmesek ne olur gibi düşünebiliriz bazen. Yani hatta bunu fazlalık olarak bile görülebilir. Kültürde ve sanata biraz böyle mesafeli duranlar bazı yapılan faaliyetleri şey olarak görebiliyorlar. Yani ne gerek vardı ki bunlara? Bunun ne gerekliliğini ileride anlayacağımızı ümit ediyorum ben de. Meyvelerini yiyeceğiz. Bu anlamda biraz da geç kaldığımızı hayıflanıyorum desem yeri midir? Yani 2019'dan enstitünün kurulması gerçekten de Allah'tan kurulmuş. Çok şükür,
0: evet,
1: ki.
0: Yani kanun 2007'de çıkıp enstitü 2009'da kuruldu. Bunu işte İngilizler, İtalyanlar, ben İtalyan dili edebiyatı okurken Ankara'da İtalyan Kültür Merkezi bilmiyorum kaç yıldır vardı.
1: Evet.
0: İngilizlerin British Council'ı zaten 100 yılı aşkın süredir bölgede ve dünyanın farklı yerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Geç ama güzel bir
1: elbette. Ama bu açığı evet kapatıyoruz sanırım değil mi? Kapatmaya çalışıyoruz. Bu hani zaman aramızda belki 50 yıl 60 yıllık gibi bir zaman şeyi var. Ne diyelim?

0: eksikliğimiz var. Bu eksikliği sanırım şu anda Yunus Emre Enstitüsü'de sanırım 100. kültür merkezini açmaya doğru ilerlerken bu açığı kapatmaya çalışıyor. Biraz da süratli hareket etmemiz bundan kaynaklanıyor sanırım.
1: Doğrudur. Biz gönülden bu işi yaptığımız için gönlümüzü de koyuyoruz. Yurt dışına giden arkadaşlar, Ankara'da çalışan arkadaşlar bu açığı hissettirmemek, kapatmak için var gücüyle çalışıyorlar. Yurt dışında gecesini gündüzüne katarak mesai mefhumu gözetmeksizin yurt içinde, yurt dışında arkadaşlarımızın hepsi gönlünü ortaya koyarak bu açık demeyelim, bu durumu bir şekilde kotarıyoruz.
0: Evet, öyle diyelim yani, açık da olsa kapatmış oluyoruz veya geç kalmışlık da olsa inşallah daha süratli hareket ederek bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Evet. Bu anlamda gönül kavramına da değinmemiz lazım. Gittiğimiz yerde hani Yunus Emre'nin felsefesiyle, inancıyla baktığımızda şunu da görmüş olduğumu düşünüyorum ben. Yanılıyorsam siz düzeltin. Dünyada yaşanan kaotik durumlara şöyle bir baktığımızda, savaş, sıkıntılar, açlıklar, işte siyasi çekişmeler falan, aslında bir anlamda Yunus Emre'nin felsefesine muhtaç değil mi diye de kendime soruyorum. Dünya sadece biz değil.
1: Kesinlikle çok haklısınız. Gerçekten Yunus Emre Hazretleri'nin o felsefesi şu anki içinde bulunduğumuz durumda dünyanın ihtiyacı olan şey.
0: Dünya belki de bunu arıyor şu anda.
1: Bunu arıyor, evet. Evet,
0: bunu arasa, belki de bulsa. Evet. Bu anlamda belki buna da vesile olabiliriz. Hani bazen dedim ya, kültürel faaliyetler hemen etkisini göstermeyebiliyor. Ama bazen savaşlarla alamayacağınız, savaşlarla gönül alamazsınız. Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Savaşlarla değil, ancak böyle gönül alırsınız.
1: Burada böyle konuştukça hatıralar canlanıyor tekrardan.
0: Tabii,
1: yine Arjantin'de o pandemi döneminde, sıkıntı dönemde 2021 Yunus Emre yılıydı. Bu yıl kapsamında orada Yunus Emre Hazretleri'nin bazı şiirlerini acaba işte İspanyolca'ya çevirip orada yerel enstrümanlarla çalıp İspanyolca seslendirebilir miyiz diye böyle bir arayış içindeyken Buenos Aires Üniversitesi konservatuarından mezun, yine daha sonradan iktida edip Müslüman olmuş bir beyefendiyle tanıştık. Müslüman, Hristiyan, ateist vesaire böyle bir toplulukla Yunus Emre'nin birkaç tane şiirini çevirdikten sonra İspanyolcasını okudular ve hani gerçekten hepsi inanılmaz etkilendi.
0: Evet.
1: Ve o parçaları çok böyle hoş bir şekilde yerel enstrümanlarıyla sıfırdan besteleyerek seslendirdiler. Gerçekten yani günümüze sesleniyor.
0: Evet.
1: Yüzyılları aşan bir sesle günümüze kadar ulaşan gerçekten hoş bir yaklaşım.
0: Evet.
1: Yunus Emre Hazretleri'nin yaklaşımı binlerce kilometre uzaklıktaki Arjantinlileri bile etkileyebiliyor. Gerçekten günümüzdeki ihtiyaç olan sesin ne kadar ihtiyaç olduğunu orada da o dönemde de görmüş olduk.
0: Evet, çok güzel bir örnek bu da gerçekten. O kadar ilginç ki değerli dinleyicilerimiz de buna dikkat etsinler. Yani 1000 yıl önce sarf edilmiş cümleler, 1000 yıl sonra ve hiç de Anadolu belki de menbaana uğramamış insanların dilinde tekrar renkleniyor, tekrar filizleniyor. Bu başarı ötesi bir şeydir yani. Bu hani tabir uygunsa, tabiri caizse diyelim hatta, Allah'ın bir rahmetidir. Böyle telakki ediyorum, öyle düşünüyorum. Bu çok hayırlı çalışmada inşallah sizlere başarılar diliyorum değerli Nurullah Yavaş hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
0: 2000 kaç yılı demiştiniz?
1: 14'te kurulmuştu.
0: 14'te başlamıştınız, evet. Tam 10 yılınız doldurmak üzeresiniz.
1: Dolduruyorum.
0: Dolduruyorsunuz. İnşallah daha da hayırlı faaliyetlerde yüzümüze artacak güzel işlere evet, imza atarsınız diye düşünüyorum. Türkçenin Sesi Radyosu da bu yapılan işe Yunus Emre'nin bünyesinde kalarak sadık kalıp hizmet etmeye çalışıyor. Elinden geldiği kadar siz değerli hocalarımızın katkılarıyla günden güne büyüyerek Allah'ın izniyle doğru mesajlar vererek. Ayrıca şunu söyleyecektim, yani hakikatin de böyle sanırım bir şeyi var. Ne diyelim? Huyu var diyelim. Hani modern bir tabir olsun. Hakikat diye böyle bir şey düşünelim. Ne olduğu önemli değil şu anda. Öyle bir huyu var ki 1000 yıl sonra da olsa ortaya çıkıyor, neşvinema buluyor ve fışkırıp bakıyorsunuz Arjantin'den, bakıyorsunuz başka bir yerden ne yapabiliyor, hayatını sürdürebiliyor. Bu anlamda ekleyeceğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz başka şeyler?
1: Çok teşekkür ederim bu güzel program için, bu davetiniz için çok mutlu olduk. Anıları da tekrardan böyle hatırlamaya vesile oldu.
0: Eyvallah.
1: Ankara'da çalışıyoruz. Yurt dışına arkadaşlarımıza elimizden geldiğince, mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyoruz. Rabbim bu hizmetlerde, bu hizmet yarışında koşabilmeyi daim kılsın. Hepimize
0: İnşallah.
1: Güç kuvvet versin. Şu zor dönemlerde zorda kalan mazlumlara kolaylıklar, sabırlar versin.
0: İnşallah.
1: Bizlere de mücadele azmi versin.
0: İnşallah, inşallah. Değerli dostlarımız, bugün de Dünyanın Kapılarında programımızın sonuna geldik. Kapınızı çaldık. Sağ olun, bizi içeriye davet ettiniz. Bugüne kadar daveti edilmediğimiz, yani kapıyı çaldıktan sonra hayır giremezsiniz denilen bir yerle karşılaşmadık, hamdolsun. O da Yunus Emre Hazretleri'nin sanırım maneviyatından olsa gerektir. Gittiğimiz yerde her zaman hayırla, güzelliklerle karşılandık. Bugün de bir değerli hocamız, Nurullah Yavaş hocamız bizlerle birlikteydi. Özellikle Hırvatistan, Arjantin'de uzun süre bulundu ve dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet etti, görevler yaptı. Ondan böyle kısa da olsa, hani o uzun yıllara, 10 yıla yayılan macerasından böyle yarım sayfa bir şey aldık. Ne diyelim, notlar bütün aldık. Kendisine huzurlarınızda saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Allah inşallah bundan sonraki hayırlı işlerinde başarılar nasip eylesin. Kendisine de, bizlere de.
1: Çok teşekkürler.
0: Bugünlük bu kadar olsun. Tekrar teşekkürler. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.

0: Dünyanın Kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüze ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın Kapıları.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurt FM, Sebap Seyfasıtmen, Soğudur Vodan.

0: düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüzde.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin

Mayıs'ta yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikle yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

da kalkınma ve işbirliği görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: hetero. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Sporun Türkçesi. Sporu Türkçe konuşuyoruz.

0: Değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri, hepinize yeniden merhaba. Yepyeni bir sporun Türkçesiyle daha karşınızdayız. Ben Özgürcan Yıldız.
1: Ben Ahmet Attatioğlu.
0: Ve teknik yapımda Kasım Yön'le birlikte haftanın en önemli spor olaylarını değerlendireceğiz. Hoş geldin Ahmet, ve nasılsın?
1: Teşekkür ederim, fena değilim. Sen nasılsın?
0: Ben iyiyim de senin pek keyfin yok sanırım. Bunun Beşiktaş'ın puan kaybıyla bir ilgisi var mı?
1: Yok ya, hiç alakası yok onunla.
0: Tamam, ayrıntılı olarak

0: konuşacağız zaten. Sporun Türkçesi başladı. Bu hafta Spor Toto Süper Lig'de çok zorlu maçlar oynandı.
1: Evet, şampiyonluk yarışı her geçen hafta kızışıyor değil mi?
0: Aynen öyle. Üç büyükler sırayla puan kaybetmeye devam ediyor. Ama zirvenin adı değişmiyor. Başakşehir.
1: Başakşehir gerçekten müthiş sonuçlar almaya devam ediyor. 9. maçında 7. galibiyetini Akhisar Belediyespor karşısında aldı Başakşehir. Hem de 5-1 gibi farklı bir skorla.
0: Ligde mağlubiyeti olmayan iki takımdan biri Başakşehir. Ah. evet, diğeri de Beşiktaş.
1: Doğru doğru. Başakşehir'i takip eden Beşiktaş bu hafta Ankara deplasmanında puan kaybetti ama yenilmedi.
0: Maç 1-1 sona erdi. Böylece Başakşehir ile puan farkı ne yazık ki 2'ye çıktı.
1: Sadece 2. Daha çok değil. Bu haftayı karlı kapatan ekipler Bursa Spor, Galatasaray ve Fenerbahçe oldu.
0: Evet, Bursa Spor sessiz ve derinden ilerliyor. Dördüncülüğe kadar yükseldiler aldıkları sonuçlarla.
1: Beşiktaş'ı takip eden Galatasaray'ın puanı 20, dördüncü Bursa Spor'un 19, Fenerbahçe'nin ise 15 puanı bulunuyor.
0: Evet, Fenerbahçe şu an 5. durumda.
1: 5. sırada.
0: Zirve yarışında alınan sonuçlara göz atalım isterseniz. Adana Spor 0, Galatasaray 1, Bursa Spor 2, Konya Spor 0, Fenerbahçe 5, Karabük Spor 0.
1: Biraz önce de dediğimiz gibi hangi takım ne zaman puan kaybedecek belli olmuyor. Fenerbahçe ve Bursa Spor'un yarışa dahil olması ligi bayağı bir keyifli hale getirir, ne dersin?
0: Kesinlikle, çok doğru. Gerçekten neyin ne olacağı hiç belli olmuyor. Daha 2 hafta önce Fenerbahçe için ahlar vahlar ediliyordu. Yalnız son 2 maçta alınan galibiyetle Fenerbahçe tekrar şampiyonluk yarışına girdi. Camia tekrar şampiyonluk havasına girdi. Yani büyük takım olmanın avantajı böyle zamanlarda ortaya çıkıyor.
1: Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak.
0: Beşiktaş için çok iyi bir hafta geçmedi aslında. Sevgili dinleyicilerimiz de Ahmet'in ses tonundan belki anlamışlardır. Önce Gençler Birliği karşısında alınan beraberlikle 2 puan kaybedildi. Bundan daha kötü bir haber aslında belki de Talişka'dan geldi. Biliyorsunuz geçen hafta Caner Erkin sakatlanmıştı. Ciddi bir sakatlık. Yaklaşık 6 ay oynamayacağı söylendi. Ve Gençler Birliği maçında da Talişka'yı kaybetti Beşiktaş. Talişka'nın Gençler Birliği maçında ayak tarak kemiği kırıldı ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sen ne diyorsun bu duruma?
1: Evet, Caner Erkin'e zaten çok üzülmüştük. Tabii büyük takımların geniş kadrolar kurması, rotasyona her zaman imkan verecek kadrolar kurması birazcık da futbolun maalesef içinde olan böyle sakatlıklardan dolayı. Önce Caner Erkin'in sakatlığı ve 6 ay olmayacağının öğrenilmesi moralleri bozmuştu. Ve şimdi Talişka, ki Talişka'dan daha önceki haftalarda bahsetmiştik. Sosa'nın yerini doldurdu, çok önemli bir oyuncuydu bizim için diye. Talişka'nın yokluğunda gerçekten onun yerine birini koymaya çalışmak belki de akıllıca olmayacak. Belki artık farklı oyun sistemleri üzerine düşünmesi gerekiyor.
0: Yeri doldurulması zor bir oyuncu.
1: Zor, gerçekten zor ve Beşiktaş'ın bir oyuncuyu onun yerine koymada ısrar etmesi daha büyük sorunlara yol açabilir. Bence Şenol Güneş akıllıca davranıp sistemi değiştirmeye çalışacak.
0: Gençler Birliği maçında da Beşiktaş'ın tek golünü Talişka kaydetmişti.
1: Evet, yani sahada etkili olduğu dakikalarda gerçekten her türlü skoru etki edebilen bir oyuncu ve takımı ateşleyen bir futbolcu. Çok talihsiz bir sakatlık tabii ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Umarız, geçen sene Sosa'nın başarısından bahsetmiştik, Talişka da bir an önce iyileşir ve eskisinden daha iyi sahalarda diyebiliriz en kısa zamanda Beşiktaş'a tekrar katkı sağlamaya başlar.
0: Biz de Caner Erkin ve Talişka'ya buradan geçmiş olsun dileklerimizi,
1: evet,
0: iletiyoruz.
1: Ara söz Bilize de geçmiş Aras'ta, olsun, evet, diyelim. O da bir sakatlık geçirdi.
0: O da kadroya giremedi ama gelecek vadeden bir oyuncu olarak gösteriliyor.
1: Evet, umarız öyle olur. Türkiye Ligi gerçekten zorlu bir lig ve yeni yıldızların yetişmesi de her zaman çok kolay olmuyor. Ve sık sık genç futbolcuların yabancı ülkelerin altyapısından yetiştiği ve Türkiye'de kaybolduğuna dair de yorumlar yapılıyor. Bunu çürütebilecek bir oyuncu Aras. Umarız iyileşir ve takıma,
0: evet,
1: katkı sağlar.
0: Bunu çürüten bir oyuncu var aslında bu sene. Bruma.

terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. Bozan Kod adlı Mehmet Tören, PKK-KCK Yürütme Konseyi üyesi, Ebu Dülo, KCK Rojova Tevdem sorumlularından, Sosin.

KJK Rojava Tevdem sorumlularından Ebu Velat Kodadlı Salih Müslim Muhammed, PYD Eş Başkanı Cemal Kodadlı Murat Karayılan, PKK KJK Yürütme Konseyi Başkanı Mizgin Ahmet Kodadlı Aynur Hülakü, PKK KJK Yürütme Konseyi Üyesi

KCK Sözleşmesi, PKK ve PYD örgüt tüzüklerindeki benzerlikler. PKK, KCK ve PYD arasındaki organik bağ tüzükleri ile KCK Sözleşmesi incelendiğinde açık bir şekilde görülmektedir. PYD eş başkanı Dilan Rehan Muhammed Kod adlı Asya Ayşe Abdullah terör örgütü Demokratik Birlik Partisi eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Hali hazırda KCK Suriye üst yönetimi içerisinde kantonlardan sorumludur. PKK, KCK ve PYD arasındaki ideolojik bağ PKK, KCK yürütme kurulu üyesi terörist ve PYD eş başkanı Salih Müslim tarafından dile getirilmiştir. PYD eş başkanı Salih Müslim, 25.07.2012'de PKK ile aramızda felsefi olarak, ideolojik olarak bir yakınlaşma var ifadesini kullanmıştır. PKK-KCK Yürütme Konseyi eş başkanı Cemil Bayık, 22.03.2017'de PKK-KCK ile Sözler Rojava devriminin ideolojik yaklaşımının aynı kaynaktan beslendiği hususlarını ifade etmiştir.

Sözde üst düzey örgüt üyelerinin açıklamalarında PKK-PYD birlikteliği. PKK'nın yayın organları 8. Genel Kongresi'nin belgelerini derlediği Mayıs 2002 sayısında kongremiz yeni dönemde gerekli görevlendirmeleri yaparak bir Suriye Demokratik Birlik Hareketi'ni ya da partisini ortaya çıkarmalı, onu hareketlerimizin bir parçası olarak görüp desteklemelidir. İfadeleriyle PYD'nin PKK terör örgütü tarafından oluşturulduğunu göstermektedir. PKK ile başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan 2013 yılında Irak yerel medyasına yaptığı açıklamada PYD'nin kurulması görevinin Murat Karayılan'a verildiğini ancak Karayılan'ın bunu yapamayacağını söylemesi üzerine Irak'taki PJAK gibi PYD'yi de kendisinin kurduğunu, partinin isminde Suriye rejiminin tepkisini çekmemek için Kürdistan kelimesini kullanmadıklarını, PYD'nin PKK'ya bağlı olduğu ve PKK'nın verdiği kararlara göre hareket ettiği hususlarını ifade etmiştir.

Fuat Ömer Kod adlı Barazani Muhammed 2008 yılında ASO adlı Suriye gazetesine verdiği röportajda PYD politikaları ile ilgili olarak sözde Batı Kürdistan'da bir demokrasi topluluğu kurarak halkı politik mücadele için hazırladıkları, Suriye'nin Kürt bölgelerinde yeni bir topluluk kurdukları, topluluğa KJK Rojava denildiği hususlarını belirtmiştir. Aldar Halil Kod adlı Velid Halil, PKK-KCK Suriye Üst Yönetimi Dış İlişkiler Sorumlusu ve PYD Merkez Komite Üyesi olan Velid Halil, 2012 yılında Suriye'deki faaliyetlerin çatı organizasyonu olan Tevdem Koordinasyon üyeliğine getirilmiştir. 2013 yılı itibariyle PYD eş başkanı Salih Müslim'in yardımcısı olarak Kamışlı bölgesindeki faaliyetleri organize etmekte ve Tevdem Yürütme Konseyi Kurulu Üyesi üyeliğini görevini yürütmektedir. Tevdem içerisinde faaliyet gösteren PKK terör örgütü üyesi Velid Halil, kod adları Hamza Botan ve Hakkı Gabar olan KCK mensupları ile birlikte görüntülenmiştir. Kod adı Hamza Botan olan Abdullah Şen, terör örgütünün Avrupa'daki ekonomik ve mali sorumluluğunu Hollanda'dan yürütmüştür. 2015 yılının Mart ayında Almanya'da yurt dışında faaliyet gösteren bir terör örgütü

Silahlı Kolu YPG, Halk Savunma Birlikleri. PKK-KCK mensubu birçok terörist özellikle Suriye krizinin başlamasının ardından PYD saflarına kaydırılmış ve KCK tarafından PYD'nin silahlı faaliyetlerini yürütmek için görevlendirilmiştir. PKK-KCK terör örgütünün KCK sözleşmesi alan merkezleri başlığı adı altında halk savunma merkezlerinin sözde Kürdistan genelinde savunmayı sağladığı, amacının konfederal sistemi inşa etmek olduğu ve stratejisi meşru savunma şeklinde tanımlanmıştır. KCK yapılanması Suriye'de hedeflenen özellikliği oluşturmak amacıyla YPG Halk Savunma Birlikleri ve Kadın Savunma Birlikleri YPC adıyla silahlı unsurlar teşkil etmiştir. Söz konusu silahlı unsurlar PKK'nın silahlı kanadı HPG, halk savunma güçleriyle benzer bir şekilde örgütlenmiştir. Terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG, PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından ileri sürülen ideolojiyi benimsediğini internet sitesinde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü toplum paradigması ilkelerini kendisine esas alan bir yapı şeklinde tanıtarak ortaya koymuştur. YPG, PKK'nın askeri sorumlulukları tarafından yürütülmekte ve Suriye dışından gelen çok sayıda teröristi bünyesinde barındırmaktadır.

PKK-JK terör örgütü mensubu Şahin Cilokoda adlı Mustafa Abdi Bin Halil bulunmaktadır. KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı YPG içerisinde bulunan teröristler aracılığıyla silahlı unsurlara aktarıldığı talimatlarla Suriye'deki faaliyetleri kontrol etmektedir. 1997-2003 yılları arasında terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Mustafa Abdi Bin Halil, 2005 yılında PKK üst yönetiminde yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren terör örgütünün Suriye yapılanmasındaki silahlı faaliyetlerin sorumlusudur. PKK terör örgütüne 1994 yılında katılmıştır. 2011'de intikal ettiği Suriye'de YPG genel sorumlusu olarak faaliyet yürütmektedir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikte yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin

Barışma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Türkmeneli Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: Uçurumun kenarındayım Hızır, bir dilber kalesinin burcunda, vazgeçilmez belaya nazır. Topuklarım boşluğun avcunda, derin yağar adımı çağırır, kaldım parmaklarımın ucunda.

uçurumun kenarındayım Hızır. Bir gamzelik rüzgar yetecek, haytti beni haytecek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır, başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gözleri bir red, bir davet. Gülce uzak uzak dolanır. Mecaz değil, maraz değil. Gülce semavi bir afet.

uçurumun kenarındayım Hızır. Gülce bir beyaz sihir, canıma bedel bir has. Nur, nar ve nurdan bir zehir. Gülce Araf'ta infaz. Bir tek bakışıyla suyu mu sınır? Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Cahil cesaretimi alem tanır. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccaldan, yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben. Tir tir titriyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan. Nutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can. Her saniyede bir can veriyorum. Uçurumun kenarındayım Hızır. Bir dilber kalesinin burcunda. Vazgeçilmez belaya nazır. Topuklarım boşluğun avcunda. Derin yağar adımı çağırır. Kaldım parmaklarımda.

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtefem.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Seda Sayan'ın seslendirdiği Ah Geceler şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Mustafa Sandal'ın seslendirdiği Ay'a benzer şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikte yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ihtimas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: biri var. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben bir ağaçım. Kokum harika. Herkes böyle düşünüyor. Herkes kokumu çok beğeniyor. Yasemin ya da portakal ağacı da güzel kokuyor ama ben daha güzel kokuyorum. Çiçeklerim beyazdır. Sonra bu çiçeklerim meyve olurlar. Sadece tropik iklimlerde yetişiyorum. İnsanlar meyvelerimi kaynatıyorlar ve içiyorlar. Tamam, Türkiye'de insanlar en çok çay içiyorlar ama beni de çok seviyorlar. Beni bazen suyla, bazen sütle içiyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bir kahve ağacı. En yaygın iki türü Arabica ve Robusta'dır. Toprak, su, güneş ve nem kahvenin kalitesini etkiler. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben bir ağaçım. Kokum harika. Herkes böyle düşünüyor. Herkes kokumu çok beğeniyor. Yasemin ya da portakal ağacı da güzel kokuyor ama ben daha güzel kokuyorum. Çiçeklerim beyazdır. Sonra bu çiçeklerim meyve olurlar. Sadece tropik iklimlerde yetişiyorum. İnsanlar meyvelerimi kaynatıyorlar ve içiyorlar. Tamam, Türkiye'de insanlar en çok çay içiyorlar ama beni de çok seviyorlar. Beni bazen suyla, bazen sütle içiyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bir kahve ağacı. En yaygın iki türü Arabica ve Robusta'dır. Toprak, su, güneş ve nem kahvenin kalitesini etkiler. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Geri gel, beri gel, geri bebek. Gözleri sürmeli bebek. Isırır, ısıtır dudakları. Islak ıslak öpmek.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikle yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kalkınma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Yarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ya henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çevrimdeki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüze ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler ve en kalbi hislerle bugün de dünyanın kapılarını bir güzel dostumuzla, bir değerli arkadaşımızla çalmaya başlıyoruz. Sesimiz geliyor mu oralara? Hani sesimizin gelmesi, hatta şu hareketi de yapalım. Dünyanın kapılarını çalıyoruz. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapmış çok kıymetli bir hocamız, değerli dostumuz, arkadaşımız bizlerle birlikte uzun süredir Yunus Emre Enstitüsü'nde görev yapan ve görevini başarıyla sürdüren bir değerli hocamızla birlikte olacağız ve beraber çalacağız dünyanın kapılarını. Değerli Nurullah Yavaş hocamızla birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ben de sesimizin ulaştığı her yerdeki tüm dostlarımıza en kalbi selamlarımızı Ankara'dan yollamak istiyorum. Çok teşekkür ederim bu davetiniz için öncelikle.
0: Eyvallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmayıp sesinizi, sizi belki de hatırlayacak olan insanlara veya yeni tanışacak insanlara duyurmanızdan dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyanın Kapıları programına birkaç hafta oldu başlayalı. Hedefimiz de şuydu, malumunuz Türkiye Yunus Emre'nin felsefesinden de yola çıkarak, inancından da, anlayışından da, davasından da, felsefesinden yola çıkarak dünyaya selam götürüyor. Selam biliyorsunuz özünde selameti, barışı, esenliği çağrıştıran bir kavram. Yunus Emre Enstitüsü de bu felsefeyle kurulmuş ve ortalama 14 yıldır bu faaliyeti sürdüren çok değerli bir kurum. Bizler de bu kurumda çalışmaktan elbette ki onur duyuyoruz. Sizler de o neferlerden birisiniz değerli hocam. Dünyanın farklı bölgelerinde bulundunuz. İlk başta onların isimlerini söyleyeyim. En çok Hırvatistan ve Arjantin'de bulunduğunuzu söylediniz. Bunun dışında da farklı görevler için dünyanın farklı yerlerine gittiniz. Buraya gelmeden önce dilerseniz kısaca sizi bir tanıyalım. Değerli Nurullah Yavaş hocamız uzman olarak burada görevini sürdürüyor. Eğitim durumundan diğer konulara kadar dinleyicilerimiz sizi biraz tanısın.
1: Hay çok teşekkür ederim. Nurullah Yavaş, ben Adapazarı Sakarya doğumluyum. Ankara Dil Tarih, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümü mezunuyum. Şu anda halihazırda halk bilimde yüksek lisansa devam ediyorum. Öğrenciliğim sırasında okulumuz Sıhhiye'de enstitü 2009'da ulusta açılmıştı. Ben de Keçiören'de otururken, sürekli otobüste buradan gidip gelirken bu binayı sürekli görürdüm. Yabancı dil öğrencilerinin aslında hayalidir bu tarz ulusal, uluslararası faaliyetler yapan kuruluşlar. Ben de bir yabancı dil öğrencisi olarak hep gördüğüm, araştırdığım kurumu 2009'dan bu yana aslında takip ediyordum bir bakıma faaliyetleriyle.
0: Acaba burada çalışabilir miyim falan diye düşündünüz herhalde.
1: Ondan bahsettim aslında. İşte bir yabancı dil öğrencisi olarak hep hayalimdeydi bu tarz bir kuruluşta çalışmak. Bir de öğrencilik sırasında ulusal, uluslararası gençlik ve sosyal kültürel faaliyetler projelerde hep görev almıştım. Dolayısıyla alan olarak da böyle çok cazip, çok böyle hoşuma giden bir alan olduğu için hep hayalimizdeydi. Çok şükür 2014'ün başında bu hayalimiz gerçek oldu. 2014 yılının başından itibaren benim de 10 yılım doluyor. 10 yıldır kurumda. Elimizden geldiğince çalışmalarımızı vatanımız, milletimiz, devletimiz, ülkemiz için yurt içinde ve yurt dışında sürdürmeye gayret ediyoruz.
0: Elhamdülillah.
1: Kısaca hikayemi bu şekilde özetleyebilirim.
0: Çok şükür. Yani demek Yunus Emre, ayrıca şeyden de bahsettiniz siz. Yunus Emre Enstitüsü'yle tanışma maceranızdan da kısaca bahsetmiş oldunuz. Bu anlamda bir hayalin gerçekleşmesi de söz konusu. Bu hayal güzel bir hayal. İşte bu hayalle, bu inançla, belki de hani Yunus Emre'nin dediği o dava anlayışıyla, inanç anlayışıyla dünyaya açıldık. Açılanlardan fert olarak, fert bazında da sizsiniz. Onlardan biri de sizsiniz. Bu inançla, bu felsefeyle dünyanın birçok yerinde görev yaptınız. Onlardan hangisinden başlasak? Şöyle baştan başlayıp isterseniz kısa da olsa bazı görevlere değinin. Sonra anılarımıza geçelim.
1: Kuruma ilk 2014 yılının başında başlamıştım. İkinci haftamda Roma Kültür Merkezi'nin açılışı için kurumumuz oraya görevlendirmişti. O dönemki Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir açılış programıydı.
0: Çok bağlıymışsınız ama.
1: Gerçekten heyecanlı bir program olmuştu bizler için. daha kuruma yeni katılmışım ve yurt dışına kurumla ilk defa çıktığım bir etkinlikte bizim için güzel bir anı olmuştu o dönem. Peşinden birçok farklı ülkeye kısa dönemli görevler için gittim. Polonya'ya defaatle gittim. Birçok aslında Almanya'ya, Avrupa ülkelerine defaatle gittim. Ardından yaklaşık 2 aylık bir yine İtalya programımız, İtalya çalışma dönemimiz oldu. Bunun ardından 2016 yılının sonlarında enstitü başkanlığımız Hırvatistan'a görevlendirdi. Orada yaklaşık 1,5 yıl görev yaptım. Evlilik vesilesiyle eş durumundan dolayı Türkiye'ye dönmem gerekti o dönem. Ardından pandemi sürecinde yeni açıldığımız uzak bir coğrafya Arjantin'e enstitüyü kurmak üzere görevlendirildik. Orada da görevimizi tamamlayıp yeni gelen arkadaşlara devrettik ve Ankara'da çalışmalarımıza şu an devam ediyoruz.
0: Evet, hamdolsun. Güzel bir organizasyon ve uygulama oldu sizler için de bizler için de. Henüz enstitüye girer girmez yurt dışı göreviyle ödüllendirilmişsiniz. Bu sizin ufkunuzu da açmış oldu belki de. Bu anlamda programımızın en önemli bölümü belki hani bunlar hep giriş konuşması olarak değerlendirilebilir. Özellikle Hırvatistan ve Arjantin'de uzun süre kaldığınızı anladım cümlelerinizden. Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışan bir fert, bir uzman, Yunus Emre'nin inancını paylaşan bir birey olarak ülkemiz, milletimiz adına gittiğiniz yerlerde çok hayırlı faaliyetler yürüttünüz. Doğal olarak tanıştığımız insan sayısı da belki de sadece insan da değil kurum sayısı da bu anlamda fazlalaştı. Yaşadığınız, gördüğünüz, size böyle hatıranızda, tahayyülünüzde canlanan, bunu anlatırsam insanların böyle yüzünde bir tebessüm uyandırırım dediğiniz anılar vardır. Onlardan şöyle bir demet alsak mümkün müdür?
1: Hay elimden geldiğince, dilim döndüğünce en uzun süre görev yaptığım Hırvatistan'da aslında kültür olarak bize hem yakın hem uzak, hem Balkan hem Avrupa ülkesi olan Hırvatistan gerçekten kendi bünyesinde çok ilginçlikler barındırıyor. Kültür olarak bize yakınlar. Osmanlı bakiyesinin tam kıyısında aslında. Tam Osmanlı bakiyesi olamamışlar ama çok ciddi etkilenmişler. Evet. Dillerinde bile 2000'den fazla Türkçe kelime var. Hatta mutfak noktasında özellikle çok etkilenmişler. Sosyal yaşam noktasında çok etkilenmişler. İşte mutfak terimleri, yemek terimleri Türkçe genelde kullanıyorlar. Bu noktada hani Türklerle çok temasları tarihte iyi olmamakla birlikte şu an inanılmaz derecede Türkiye'ye müzahirler. Dolayısıyla oradaki çalışmalarımızda bu durum sıkça karşımıza çıktı. Ortak kelimeler, ortak kültürel öğelerle birlikte özellikle Türkçe öğrenme noktasında bu ortaklıklar, ortak müşterekler çok işimize yaradı ve hızlı Türkçe öğrenmelerine vesile oldu. Hatta bir noktada bir program esnasında bir anda böyle etrafımızda Türkçe, Hırvatça bilen tercüman bulunmadığı bir ortamda öğrencilerimiz, daha A2 seviyesinde öğrencilerimiz, biraz da tabii ki hem bizim oradaki okutmanımız hem çalışmaların da olumlu etkisi. Yani A2 seviyesini yeni bitirmiş arkadaşlar tercümanlık yapabilecek noktada bulundular ve orada yardımcı oldular. Hani bu hatırladıkça böyle hani hoşumuza giden, onların da gelişimini göstermesi adına güzel bir anı. Bununla ilgili mutfak dedim. Evet. Gerçekten çok ortak kelimeler var. Hatta Hırvatistan'a gittiniz mi bilmiyorum. Orada binanın, bizim enstitünün girişinde ortak kelimelerden oluşan böyle bir köşemiz var. Evet. O her gelene çok ilgisini çekiyor. 2000'den fazla ortak kelimenin olması, mutfak terimlerinin, yemeklerin büyük kısmının Türkçe adlarla hala kullanılması. Benim de gittiğimde gerçekten böyle hoşuma giden ve bu ortaklığın üzerine gidebiliriz, daha fazla faaliyet yapabiliriz diyebileceğim güzel bir çalışma dönemi oldu. Bununla birlikte Arjantin'e aslında zor bir dönemde gittik. Kendi vatandaşlarının bile ülkeye kabul edilmediği pandemi döneminde gitmek durumunda kalmıştık. Orada çok güzel dostluklar edindik. Biraz zor ve uzak bir coğrafya. Türkiye'ye de biraz uzak kalmışlar. Ama bizim son dönemlerdeki Türk dizilerinin etkisi orada da çok ciddi hissediliyor. Orada bir Arjantin vatandaşı aileyle tanıştık, karı koca, yaklaşık 50'li yaşlarda. Çok ilginç hikayeleri var. Beyefendi Japonya'da çalışırken Türklerle tanışıyor. Orada Japonya'daki Türk camisinde Müslümanlığı kabul ediyor. ilk eşi Japon. Orada o eşinden ayrılıyor. Ailesi Arjantin'den bir hanımefendiyi öneriyor ve onlar İstanbul'da buluşarak tanışıyorlar.
0: Allah Allah.
1: İstanbul'da tanışıyorlar. Ardından işte ülkelerinde evleniyorlar. Ve şu an orada yaşamaya devam ediyorlar. %100 Arjantinli yerli karı koca Müslüman olmuşlar. Eşi de tekrardan yeni Müslüman olmuş. Ve inanılmaz derecede Türkiye'ye müzahirler. Hmm. Yani Japonya'da Türklerle tanışıyorlar. İstanbul'da eşiyle
0: nereden
1: tanışıyor.
0: Nereden gidiyor yani? Evet.
1: Bu bağlantılar Arjantin'de de bizi bir araya getirdi. Ve sağ olsun Hamza adı. Hamza Bey orada bize her konuda yardımcı oldu, destek oldu. Şu anda enstitüde Türkçe öğrenmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen. Eşi de avukat, hanımefendi de Türkçe öğreniyor. Bu tarz böyle ortaklıklar, bu tarz müşterekler bizi Arjantin'de bir araya getirdi. O dönem için zor bir dönemde bizim için büyük bir moral olmuştu.
0: Evet, çok ilginç
1: böyle
0: gerçekten.
1: Böyle bir hatıramız oldu orada.
0: Özellikle son anlattığınız konu çok özel bir konu bence. Aklıma şunu da getirdi. Bununla ilgili okuduğum bir çalışma vardı. Amerikalı bir yazarın soft power'la ilgili yazdığı bir kitapta geçtiği bir cümle var. Bazı şeyler vardır ki diyor. Yani sadece 20 yıl 30 yıl değil 100-200 yıl üzerinde çalışmanız gerekir. Bir çiçek nezaketinde korumanız gerekir fakat uğraştığınız çiçek değildir.

0: ve her an elinizden uçabilir, kaybolabilir. İşte çalıştığımız alan böylesine titiz bir alan. İlk başta bunu hiç kimse çok kıymetli olduğunu anlamayacak, fakat bizden belki 100 yıl sonra insanlar, Allah razı olsun hani bizim tabirimizle, buraya bazıları gelmiş de şunları yapmış diyecekler ama biz hayatta olmayacağız, evet, diyor. Yaptığımız çalışmayı biraz da böyle düşündüm.
1: Kesinlikle.
0: Çok güzel bir cümle olarak kaydetmişim hafızama. Görünmüyor belki hani bazı şeyler, hani pratik anlamda işte Nurullah Bey gidiyor, başka arkadaşlarımız gidiyor, bizler gidiyoruz, enstitü veya ülkemiz gidiyor, ülkemiz olarak düşünelim, bir yerde yatırım yapıyor. Hemen belki bunun meyvesi olmayabiliyor. Belki 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, hatta araya siyasi problemler giriyor. Siyasi problemlere rağmen o titizlikle koruduğunuz, çiçek misali koruduğunuz şey gün geliyor ve yeşeriyor.
1: Kesinlikle haklısınız.
0: Bu çok kıymetli bir olay. Bunun kıymetini de sanırım siz değerli hocalarımız daha iyi biliyorsunuz. Çünkü bölgelere gidip gören ve yaşayan. Bu verdiğiniz örnek çok güzel gerçekten de. Yüzümüzde tebessüm açtırdı. Nereden nereye yani, bir de İstanbul'un ortak nokta olması çok ilginç değil mi? Japonya ve Arjantin'in ortak noktası, evet, olmuş. O hanımefendi de Müslüman olmuştu değil mi
1: Arjantin? Hanımefendi de yakın zamanda Müslüman olmuş.
0: Yakın zamanda. Evet, nereden nereye, gerçekten çok ilginç. O yüzden yani bu sizlerin de sevgili dinleyicilerimiz, yani yapılan her türlü faaliyet, yani işte Yunus Emre'nin bir cümlesini, Arjantin hangi dili konuşuyordu?
1: İspanyolca konuşuyordu.
0: İspanyolca. İspanyolca'ya çevirmek ne olacak ki, çevirsek ne olur, çevirmesek ne olur gibi düşünebiliriz bazen. Yani hatta bunu fazlalık olarak bile görülebilir. Kültürde ve sanata biraz böyle mesafeli duranlar bazı yapılan faaliyetleri şey olarak görebiliyorlar. Yani ne gerek vardı ki bunlara? Bunun ne gerekliliğini ileride anlayacağımızı ümit ediyorum ben de. Meyvelerini yiyeceğiz. Bu anlamda biraz da geç kaldığımızı hayıflanıyorum desem yeri midir? Yani 2019'dan enstitünün kurulması gerçekten de Allah'tan kurulmuş. Çok şükür,
1: evet,
0: ki.
1: Yani kanun 2007'de çıkıp enstitü 2009'da kuruldu. Bunu işte İngilizler, İtalyanlar, ben İtalyan dili edebiyatı okurken Ankara'da İtalyan Kültür Merkezi bilmiyorum kaç yıldır vardı.
0: Evet.
1: İngilizlerin British Council'ı zaten 100 yılı aşkın süredir bölgede ve dünyanın farklı yerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Geç ama güzel bir...
0: Tabii, evet. Elbette. Ama bu açığı, evet, kapatıyoruz sanırım değil mi? Kapatmaya çalışıyoruz. Bu hani zaman aramızda belki 50 yıl, 60 yıllık gibi bir zaman şey var. Neyi diyelim? Eksikliğimiz var. Bu eksikliği sanırım şu anda Yunus Emre Enstitüsü'de sanırım 100. kültür merkezini açmaya doğru ilerlerken bu açığı kapatmaya çalışıyor. Biraz da süratle hareket etmemiz bundan kaynaklanıyor sanırım.
1: Doğrudur. Biz gönülden bu işi yaptığımız için, evet, gönlümüzü de koyuyoruz. Yurt dışına giden arkadaşlar, Ankara'da çalışan arkadaşlar bu açığı hissettirmemek, kapatmak için var gücüyle çalışıyorlar. Yurt dışında gecesini gündüzüne katarak mesai mefhumu gözetmeksizin yurt içinde, yurt dışında. Arkadaşlarımızın hepsi gönlünü ortaya koyarak bu açık demeyelim, bu durumu bir şekilde kotarıyoruz.
0: Evet, evet, evet, evet, öyle diyelim. Yani açık da olsa kapatmış oluyoruz veya geç kalmışlık da olsa inşallah daha süratle hareket ederek bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Evet. Bu anlamda gönül kavramına da değinmemiz lazım. Gittiğimiz yerden Yunus Emre'nin felsefesiyle, inancıyla baktığımızda şunu da görmüş olduğumu düşünüyorum ben. Yanılıyorsam siz düzeltin. Dünyada yaşanan kaotik durumlara şöyle bir baktığımızda, savaş, sıkıntılar, açlıklar, işte siyasi çekişmeler falan, aslında bir anlamda Yunus Emre'nin felsefesine muhtaç değil mi diye de kendime soruyorum. Dünya, sadece biz değil.
1: Kesinlikle çok haklısınız. Gerçekten Yunus Emre Hazretleri'nin o felsefesi şu anki içinde bulunduğumuz durumda dünyanın ihtiyacı olan şey.
0: Dünya belki de bunu arıyor şu anda.
1: Bunu arıyor, evet.
0: Evet, bunu arasa, belki de bulsa. Evet. Bu anlamda belki buna da vesile olabiliriz. Hani bazen dedim ya, kültürel faaliyetler hemen etkisini göstermeyebiliyor. Ama bazen savaşlarla alamayacağınız, savaşlarla gönül alamazsınız. Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Savaşlarla değil, ancak böyle gönül alırsınız.
1: Burada böyle konuştukça hatıralar canlanıyor tekrardan.
0: Tabii,
1: yine Arjantin'de o pandemi döneminde, sıkıntı döneminde... 2021 Yunus Emre yılıydı. Bu yıl kapsamında orada Yunus Emre Hazretleri'nin bazı şiirlerini acaba işte İspanyolca'ya çevirip orada yerel enstrümanlarla çalıp İspanyolca seslendirebilir miyiz diye böyle bir arayış içindeyken Buenos Aires Üniversitesi konservatuvarından mezun, yine daha sonradan iktida edip Müslüman olmuş bir beyefendiyle tanıştık. Müslüman, Hristiyan, ateist vesaire böyle bir toplulukla Yunus Emre'nin birkaç tane şiirini çevirdikten sonra İspanyolcasını okudular ve hani gerçekten hepsi inanılmaz etkilendi.
0: Evet.
1: Ve o parçaları çok böyle hoş bir şekilde yerel enstrümanlarıyla sıfırdan besteleyerek seslendirdiler. Gerçekten yani günümüze sesleniyor.
0: Evet.
1: Yüzyılları aşan bir sesle günümüze kadar ulaşan gerçekten hoş bir yaklaşım.
0: Evet, evet.
1: Yunus Emre Hazretleri'nin yaklaşımı binlerce kilometre uzaklıktaki Arjantinlileri bile etkileyebiliyor. Gerçekten günümüzdeki ihtiyaç olan sesin ne kadar ihtiyaç olduğunu orada da o dönemde de görmüş olduk.
0: Evet, çok güzel bir örnek bu da gerçekten. O kadar ilginç ki değerli dinleyicilerimiz de buna dikkat etsinler. Yani 1000 yıl önce sarf edilmiş cümleler, 1000 yıl sonra ve hiç de Anadolu belki de menbaana uğramamış insanların dilinde tekrar renkleniyor, tekrar filizleniyor. Bu başarı ötesi bir şeydir yani. Bu hani tabir uygunsa, tabiri caizse diyelim hatta, Allah'ın bir rahmetidir. Böyle telakki ediyorum, öyle düşünüyorum. Bu çok hayırlı çalışmada inşallah sizlere başarılar diliyorum değerli Nurullah Yavaş hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kaç yılı demiştiniz?
1: 14'te kurulmuş.
0: 14'te başlamıştınız, evet.
1: Evet.
0: Tam 10 yılınız doldurmak üzeresiniz.
1: Dolduruyorum.
0: Dolduruyorsunuz. İnşallah daha da hayırlı faaliyetlerde yüzümüze artacak güzel işlere.
1: İnşallah.
0: Evet. İmza atarsınız diye düşünüyorum. Türkçenin Sesi Radyosu da bu yapılan işe Yunus Emre'nin bünyesinde kalarak sadık kalıp hizmet etmeye çalışıyor elinden geldiği kadar. Siz değerli hocalarımızın katkılarıyla günden güne büyüyerek Allah'ın izniyle doğru mesajlar vererek. Ayrıca şunu söyleyecektim, yani hakikatin de böyle sanırım bir şeyi var. Ne diyelim? Huyu var diyelim, hani modern bir tabir olsun. Hakikat diye böyle bir şey düşünelim. Ne olduğu önemli değil şu anda. Öyle bir huyu var ki 1000 yıl sonra da olsa ortaya çıkıyor, neşvi nema buluyor ve fışkırıp bakıyorsunuz Arjantin'den, bakıyorsunuz başka bir yerden ne yapabiliyor, hayatını sürdürebiliyor. Bu anlamda ekleyeceğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz başka şeyler?
1: Çok teşekkür ederim bu güzel program için, bu davetiniz için çok mutlu olduk. Anıları da tekrardan böyle hatırlamaya vesile oldu.
0: Eyvallah.
1: Ankara'da çalışıyoruz. Yurt dışına arkadaşlarımıza elimizden geldiğince, mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyoruz. Rabbim bu hizmetlerde, bu hizmet yarışında koşabilmeyi daim kılsın. Hepimize
0: İnşallah
1: güç kuvvet versin. Şu zor dönemlerde zorda kalan mazlumlara kolaylıklar, sabırlar versin.
0: İnşallah.
1: Bizlere de mücadele azmi versin.
0: İnşallah, inşallah. Değerli dostlarımız, bugün de Dünyanın Kapılarında programımızın sonuna geldik. Kapınızı çaldık. Sağ olun, bizi içeriye davet ettiniz. Bugüne kadar daveti edilmediğimiz, yani kapıyı çaldıktan sonra hayır giremezsiniz denilen bir yerle karşılaşmadık hamdolsun. O da Yunus Emre Hazretleri'nin sanırım maneviyatından olsa gerektir. Gittiğimiz yerde her zaman hayırla, güzelliklerle karşılandık. Bugün de bir değerli hocamız, Nurullah Yavaş hocamız bizlerle birlikteydi. Özellikle Hırvatistan, Arjantin'de uzun süre bulundu ve dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet etti, görevler yaptı. Ondan böyle kısa da olsa, hani o uzun yıllara, 10 yıla yayılan macerasından böyle yarım sayfa bir şey aldık. Ne diyelim, notlar bütünü aldık. Kendisine huzurlarınızda saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Allah inşallah bundan sonraki hayırlı işlerinde başarılar nasip eylesin. Kendisine de, bizlere de.
1: Çok teşekkürler.
0: Bugünlük bu kadar olsun. Tekrar teşekkürler. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.

0: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikle yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kalkınma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve 2000

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepinize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler en kalbi hislerimizle, Allah'ın izniyle, keremiyle bugün de güzel bir günde değerli hocam Mehmet Sıla'yla birlikteyiz. Programımız Selahaddin'in varisi malumunuz ve Selahaddin Eyyubi Hazretlerinden kopamıyoruz çünkü bugün de Kudüs konusunu konuşacağız değerli hocamla. Değerli hocamın konuyla ilgili yazılmış çok güzel, hakikaten de hepinize tavsiye edebileceğim, okumak anlamında da asla insanı sıkmayan ve bir an önce böyle hani bitirmeyi arzu ettiğiniz kitaplar vardır ya. Hocamın üslubu da bu şekilde, gerçekten çok tatlı, çok güzel bir üslubu var. Gencecik kardeşlerimizden ihtiyarlara kadar tavsiye edebileceğimiz çok güzel bir kitap. Kudüs Çağırıyor isminde değerli hocam Mehmet Sıla'nın yazdığı ve Düşün Yayıncılık'tan çıkan bu kitabı sizlere öneriyoruz. Tüm internet kitap satıcılarında ve kitap evlerinde bulabileceğiniz bir kitap. Öncelikle hocam hoş geldiniz yine.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Artık programı beraber yürütüyoruz.
1: İnşallah.
0: Her ne kadar hoş geldiniz desek de tabii ki hoş geldiniz ama artık siz programın yapımcısısınız, beraber sunuyoruz. Ben sadece sizin yanınızda belki ola ki aklımıza takılan, dinleyicilerimizin aklına takılan bazı sorular olursa onları cevaplamanızı istiyorum. Aslında program sizindir. İnşallah sizin ilminizle ve sizin güzelliğinizle yürüyor. Allah sizden razı olsun.

0: Estağfurullah, sizden de.
1: Değerli hocam, Selahattin'in varisinde biliyorsunuz 4 bölüm boyunca Selahattin Eyyubi'ye geldik ve Selahattin Eyyubi'nin gerçekten de örnek alınacak hayatını detaylandırdık. Hatta o kadar ki 4 program yaptık ama benim inanın tadı damağımda kaldı. Sanki bir 4 program daha yapsak yeridir diye düşündüğüm. Fakat diğer kitaplarınıza da baktığımda konuyla çok ilişkili gördüğümüz için bugün Kudüs konusunu konuşalım istiyorum. Ve mümkünse şuradan başlayalım istiyorum, eğer sizce de bir sakıncası yoksa. Malumunuz olduğu üzere 3 kitabi dinde de Kudüs kutsal bir mekan.
0: Evet.
1: Ve Kudüs ilgili gerek Selahattin Eyyubi öncesi ve sonrasında da birçok seferler değil mi? Gerek Müslümanlar tarafından gerekse diğer dinler tarafından hem Haçlı seferler hem de diğer seferler düzenlenmiş. Onu bu kadar özel kılan, aziz kılan konu nedir? İsterseniz oradan başlayabilir miyiz?
0: Tabii aslında Kısas-ı Enbiya, yani peygamberler tarihi, insanlığın ortak tarihidir.
1: Evet.
0: Biz, konumuz Kudüs olduğu için söylüyorum. Tevrat'ta, yani Alte Testament denilen Tevrat, Noye Testament, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Burada Arz-ı Mev'ud'un merkezidir Kudüs. Arz-ı Mev'ud, vaat edilmiş ülke. Yani aslında tahrif edilmiş Tevrat var. Tahrif, çok çok tahrif edilmiş İncil-i Şerif var. Ama Kur'an-ı Kerim'e kelimesine, virgülüne dokunulmamıştır.
1: Evet.
0: Yani vahyi ilahi Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın vahiy denilen iletişimle Resulullah'la kurduğu diyalog ve ona tebliği aynen günümüze gelmiştir. Şimdi şunu ben söylemek istiyorum. Hani Yahudiler için vaat edilmiş ülke Nil Nehri'nden Fırat'a kadar bize aittir. Bu Allah bize vaat etti bunu. İşte biz bugün onun için böyle yavaş yavaş yavaş çoğalıyoruz, genişletiyoruz.
1: Diyorlar
0: evet. Yahudiler için, yani daha doğrusu Siyonistler için söyleyeyim.
1: Bu Allah'ın bir emri olarak kabul ediyorlar.
0: Adeta.
1: Evet.
0: Bütün Yahudiler Siyonist değildir. Mesela Polonya Yahudiler var, Hasidiler.
1: Evet.
0: Hani uzun şapka giyer, evet. Zülüflerini, favorilerini indirirler.
1: Uzatırlar.
0: Evet. Bunlar antisiyonisttir. Sonra Natural Karta mezhebi antisiyonisttir. Bir Yahudi daha var. Yahudi grubu daha var. Onlar da karşıdır siyonistlere. Hatta siyonistlere, yani bugünkü yakında Türkiye'ye gelecek olan Benjamin Netanyahu'ya, yani.
1: Evet.
0: Bunlar siyonisttir.
1: Evet.
0: Hakikaten. Ben Gurion siyonisttir. Havaalanlarına adı verilen ve İstanbul Üniversitesi hukuku bitiren adamdır bunlar. Yani aslında efsanevi ve uzaklardan biri değil bunlar.
1: Evet.
0: Türkiye'yi bizim kadar konuşan.
1: Evet, çok bunlar. Bölgeyi de çok iyi bilen.
0: Bizleri de iyi tanıyan.
1: İyi tanıyan.
0: Bizim güçlü ve zayıf noktalarımızı bilen insanlar var aralarında. Yahudiler arasında bir Eskenazi Yahudileri, iki Sefarat Yahudileri. Eskenazi Yahudiler İstanbul'dan geliyorlar, Arjantin'den geliyorlar. Sefarat Yahudileri, Sefarat İspanya demektir.
1: Endülüs.
0: İspanya demektir. Yani İspanya'dan kovulup Türkiye'ye gelen, Osmanlı'ya gelen, hiçbir Avrupa ülkesini kabul etmediği halde Osmanlı, insani açıdan zulme uğrayana el uzatan bir dinin mensubuyuz. Onları alıyor, Selanik, İzmir, İstanbul, Bursa'ya yerleştiriyor onları. Sefarat Yahudileri. Karaim Yahudileri, bunlar Hazar Denizi'nin kuzeyinde Turani kökenli Yahudilerdir. Yani Hazreti İsa Efendimiz'den de evvel Asya'dan, mesela Özbekistan, diyelim Buhara'dan çıkmış yola batıya doğru giderken ilk kitapla karşılaşıyorlar. Bu kitap Tevrat'tır. Tebliğ ediliyor, kabul ediyorlar. Ve onlar Karaim, İbrani kökenli değildir. Karaim Yahudiler Turani'dir. Böyle üç çeşit Yahudilerden orijin olarak bahsetmiş olduk. Biz şu andaki duruma gelelim. Yani biz kameramızı günümüze getirelim.
1: Evet.
0: Arkadaşlarla görüştük. Dedik arkadaşlar, 1948 yılında bir harekat olmuş. Danışıklı dövüş olmuş. Ürdün ve İsrail daima bir anlaşma yaparmış. 15-20 askeri ölürmüş ama daha fazla işgal edilmezmiş. Daha fazla gelmezmiş. Bugüne kadar tek çarpışan Arap devleti Irak olmuş. Bir de Sina çölünde bir huruç hareketi yapan Mısır hariç. Bir kere yaptı o hurucunu. Onun dışında yine anlaşmalı. Tabii burada vekalet savaşı gibidir yani bu.
1: Evet, evet.
0: Amerika ve Rusya şöyle yapın diyor. Bu kadar olsun diyor. Ve bu yayılmacı, Siyonist Yahudiler için en güzel olan barış süreci oluyor. Hmm. Yani vuruyor, darbeyi vuruyor, işgal ediyor ve bekletiyor. Beklettiği sırada bir, legalize oluyor. İki, aldığı yerleri
1: dahil etmiş oluyor.
0: Dahil yani. Ediyor.
1: Evet. Ha,
0: yani sindiriyor. Oraları sindiriyor devamlı. Yaptığı bu. Evet. Dolayısıyla barış süreci yayılmacı İsrail için en çok en ideal olaydır.
1: Öyle sen tehlikeli süreç de o süreçtir.
0: Tabii,
1: bir anlamda.
0: Tabii gidiyor çünkü artık. Evet. Gidiyor. Müslümanların hepsine sahip çıkması lazım. Aslında yani bize göre söyleyeyim, tam bir Osmanlı şehridir Kudüs. Kudüs bir Osmanlı kentidir. Her mahallesinde Kanuni'den kalma, özellikle Kanuni'den kalma ve çarşılar vardır. Bir, çeşmeler vardır, kapılar vardır, altyapı vardır. Bütün sokaklar, o bir arkeolog arkadaşımız var, Musa Hicazi. Kudüs'te yaşar. Kendisi arkeoloji yapmış Türkiye'den. Kudüs'teki çalışmalar sırasında niye demişler sen bu gelen Türkiyelilerle, Türkiye'den gelen turistlerle çok görüşüyorsun? Diyor ki ben orada gittim, yaptım bunu. Ondan sonra demiş, onlar da Osmanlı çocukları. Yani onlar elbette dedelerinin 4 asır kaldığı yere geliyorlar. Çünkü demiş ben arkeolog olarak yaptığım çalışmalarda bakıyorum ki kaldırdığımız her taş Osmanlı diye bağırıyor demiş.
1: Evet.
0: Bu müthiş bir şeydir. Yani.
1: Çok müthiş gerçekten de.
0: Orada mesela Via Dolorosa diye ıstırap yolu var. İki, Katta'nın çarşısı var. Katta'nın çarşısı tıpkı Şam'daki Suk-ı Hamidiye gibi Kudüs'teki vatandaşların, Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Ermeni, her neyse, bu hayat standartını yükseltmek için 200 dükkanlık çarşı yapıyor Osmanlı. Oraya bırakıyor emanet. Via Dolorosa, hani İncil'de anlatılan bir Zeytin Dağı'nda yakalanıyor Hazreti İsa Efendimiz, asılıyor daha doğrusu. Ondan sonra idama götürülürken onlara göre sırtında haçı ve bir yol var takip ettiği. Via Dolorosa, ıstırap yolu. Onun yıkıldığı, buraya düştü denilen her yere Osmanlı bir çeşme yapmış. Evet. Gitti bir yerde daha, buraya da düştü. Oraya da bir çeşme yapmış. Yani Osmanlı'da Hazreti Musa Efendimiz'e de, merhamet peygamberi Hazreti İsa Efendimiz'e de Bakara suresinin sondan ikinci ayeti ve Miraç'ta gelen ayeti, Emine Resulü'de ifade edildiği gibi, bütün bir mümin meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine hepsine inanır diyor.
1: Evet.
0: Neydi o? Emine Resulü ve uzil ilmi Rabbi vel müminin vel müminun kullun emene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahir.
1: Evet.
0: Ya devam eder. Ahiret gününe inanma. Ona olan hürmet, bütün peygamberler İslam peygamberleridir.
1: Elbette.
0: Hepsi tevhidi telkin için gelmiştir. Ama ümmetle ve bir ümmete gelmiştir. Bir millete, bir topluluğa, bir coğrafyaya gelmiştir. Dolayısıyla zamanla o ifsad olmuş. İnsanlar dünya muhabbeti olan, yani hubbu dünya ile donanmış olan insanlar onu kendi çıkarlarına göre değiştirmişler ve bozmuşlar. Evet. Onun için en son, en mütekamil Kur'an-ı Kerim gelmiş.
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz ki bir Yusuf suresi var. İbrahim suresi var.
1: Elbette ki tüm diğer, tüm peygamberlerin belki sure olarak geçmese de neredeyse Musa Aleyhisselam'ın başından geçen hadiselerin tamamı olmasa bile birçoğu anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kıssa olarak anlatılıyor.
0: Resulullah buyuruyor, 3 yeri ziyaret edin.
1: Evet.
0: Bir tanesi Mekke-i Mükerreme, ikincisi Medine-i Münevvere, 3 Kudüs-i Şerif. Ve Kur'an-ı Kerim İsra suresinde ilk ayeti söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuryehu min ayetine innehu ve semiyul basir buyuruyor Kur'an-ı Kerim.
1: Evet.
0: Bir gece, kısa bir Miraç'a çıkışını anlatmak istiyorum. Evet. Kısa bir zaman içerisinde Mescid-i Haram'dan, yani Mekke'den alıp Mescid-i Aksa'ya getiren Allah. Ha, hem de nasıl orası Mescid-i Aksa? Çevresi barekne havlehu, çevresi mübarek kılınan,
1: evet,
0: bir yere getiren Allah ne yücedir, münezzehtir. İsra demek Allah'a doğru yürüyen demektir.
1: Evet.
0: İsra. Ondan sonra bir şey daha var. İsrail. Mesela Yakup peygamberin öteki adı İsrail'dir. Hı-hı. Yakup peygamber Hazreti İbrahim, Urfalı İbrahim, oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakup. Yakup'un diğer adı İsrail'dir. Onun için İsrail oğulları diyoruz mesela, evet, adına. İsrail Hakk'a doğru yürüyen, Allah'a, evet, doğru yürüyen demektir.
1: Allah'a doğru yürüyen yolcular yani. Bir,
0: evet,
1: anlamda,
0: evet, evet, bu demektir,
1: evet,
0: aslında.
1: Evet. Aslında hem Yahudiler için, hem Hristiyanlar için, hem de Müslümanlar için gibi bir ayrım yapmasak da tarih bunu,
0: tabii,
1: yapıyor,
0: tabii,
1: haliyle.
0: Tabii, bunu yapıyor.
1: Evet, zaten sanırım mücadelenin gerek bizler tarafından, Müslümanlar tarafından yapılan mücadelenin anlamı, gerekse Yahudiler ve Hristiyanlar için verdikleri mücadelenin anlamı, bu özellikle kitapta da geçiyor tabii ki. Evet. Anlattığınız konunun içinde zaten.
0: Tabii.
1: Üç anlayış içinde çok kutsal bir yer. Hem efendim ne için? Sadece İsa peygamber için de değil. Belki değil mi? Davut Aleyhisselam'a kadar giden, Musa Aleyhisselam'a giden süreçte de hepsi için, Yakup Aleyhisselam'a kadar giden süreçte de hepsi için en ideal, belki de Allah-u Teala'nın arz olarak,
0: evet,
1: ideal olarak kıldığı
0: belirli
1: yer belki
0: yer
1: de.
0: Evet.
1: Çünkü çevresini mübarek kıldık. Diyor.
0: Evet. Mübarek.
1: Açıklaması da yapılmıyor değil mi?
0: Evet.
1: Mesela çevresini mübarek kılmak. Çok olağanüstü,
0: tabii,
1: bir tarif.
0: Olağanüstü bir ifade, evet.
1: Yani kutsal bir mekan burası.
0: Evet.
1: Allah tarafından.
0: Allah bunu ifade ediyor.
1: Evet, evet.
0: Biz o zaman daha çok saygı duyuyoruz.
1: Aynen.
0: Sonra Hazreti İsa Efendimiz Betlehem'de doğmuş. Betlehem, Beytülehem. Yani
1: Beytülhalim diye geçen şimdi. Bura mı?
0: Orası, evet, doğrudur. Ama İbrani, Hazreti İsa Efendimiz ve annesi Meryem anamız. Bak, annemiz diyoruz.
1: Evet.
0: Yani bütün şeyler duysun, Hristiyan alem bilsin,
1: elbette,
0: ki
1: elbette,
0: Meryem anamızdır bizim. Hazreti İsa merhamet peygamberimizdir. Bunun doğduğu Betlehem, onların konuştuğu dil Aramice'dir.
1: Hmm.
0: Aramice ve İbranice, şöyle diyelim biz buna, Arapçadan doğmuştur. Bu Arapça, iki dil çıkmış buradan, biri İbranice, öteki Aramice.
1: Aramice.
0: Hazreti İsa Efendimiz Aramice konuşurdu. Bugün yeryüzünde Malule diye bir şehir var. Şam'a 40 kilometre mesafede. Yani Humus ile Şam arasında, Şam'a 40 kilometre. Malule'de Aramice eğitim yapılır.
1: Hmm.
0: Oraya gittiğimiz zaman bir cadde var, köyün ortasına geçer. Bir tarafta 17 tane kilise, bir tarafta da 6-7 tane cami var.
1: Hmm.
0: Görüyor musun? Yani Hazreti İsa Mısır'dan gelen Meryem anamız Hazreti İsa Efendimiz'le beraber burada bir süre kalmış. Malule'de kalmış. İnşallah durum düzelsin. Yeniden gidip oraları görmemiz lazım bizim.
1: İnşallah.
0: Yani biz insanlık tarihinin, peygamberler tarihinin yaşandığı yeri görünce imanımız artıyor.
1: Evet.
0: Bilgi iman artırır.
1: Kesinlikle.
0: Yoksa nenem diyor ki ne? Emmim böyle söyledi ki ne? Yok öyle şey.
1: Evet.
0: Yani tarih, zaman, yer, bunlarla beraber.
1: Tabii kesin vahiy ile oluşturulmuş kesin bilgi var zaten.
0: Bilim, tabii, evet, ayrıca tabii, o var.
1: Evet,
0: ama
1: tabii,
0: bir de o coğrafyayı görmek ne kadar değişse dahi görüyoruz. Sonra gidiyorsunuz şeye, bak konu biraz farklı oldu şimdi. Mesela Cebel Kasyon diye bir dağ var Şam-ı Şerif'te. Bak iki şehre Osmanlılar kutsiyet arz eder. Ona hürmet duyar. Şam, Dımışık'tır adı. Şam-ı Şerif ve Kudüs-ü Şerif. İlginçtir. İşte Şam-ı Şerif'te denir ki Adem babamızın oğullarından Habil ve Kabil var.
1: Evet.
0: Kabil kardeşi Habil'i öldürüyor. Sebebi şu veya bu. Neyse. Biz o tarafa girmeyelim yani. Öldürüyor. Öldürdükten sonra sırtına alıyor. Ne yapacağını bilmiyor. 20 kilometre taşıyor. Kasyon Dağı'nın bir köşesine geldiği zaman dinlenmek için oturuyor. Bakır ki işte bir karga diğer kargayı öldürmüş. Onu ortadan kaldırmak için toprağı eşelemiş ve gömmüş. Ha, hadi gömmem lazımmış demiş. Böyle derler efendim.
1: Evet, evet, tabii.
0: Menakipte, menkıbelerde böyle anlatılır. Oraya gömüyor. Şimdi gidiyoruz biz. Habil'in köyü vardır orada. Habil'in köyü ve o köyde bir mezar var. Habil'in mezarı. Ya Habil nerede? Bak bunu bilmemiz lazım. Habil'in mezarı Şam'a çok yakın, Kasyon Dağı'nda. Peki Havva annemizin mezarı nerede? Jidde. kadın ata demektir. Cidde diyoruz ya. Cid dedelerimiz. Cidde kadın baba annemiz, büyük annemiz anlamında. Cidde onun fotoğrafları var efendim. Cidde şehrine adını veren Havva annemizdir. Bunu ben şey olarak söylemiyorum. Yani bilin, çok bilinir. Hemen Google'a girip bakacaksınız. Onun resmini görebilirsiniz.
1: Evet, çok.
0: Havva annemizin mezarının resmi. Tabii ki o zaman şehrin dışındayken şimdi şehrin göbeğinde kalmış. Peki Adem babamızın mezarı nerede? Ebu Kubeys Dağı'nda. Şimdi Ebu Kubeys Dağı'nı ara ki bulasın. Var Ebu Kubeys Dağı ama Suudiler oraya oydular böyle. Mekke'nin etrafında garaj, mekan yok. Kayalıklar var sert böyle. Oraya oydular ama o gene duruyor. Ebu Kubeys Dağı. Yani Hazreti İsmail'in gidip taş getirirken Hacer-ül Esved'i bulup getirdiği yer Ebu Kubeys Dağı'dır. Babasına veriyor. Babası da onu cennetten gelen taş diye oraya koyuyor. Tabii bunlar dediğim gibi menakıp diye bir edebi bölüm vardır dinlerde.
1: Tabii.
0: Menkıbe. Mitoloji değil, masal değil, hikaye değil, tavatır değil.
1: Evet, halk arasında artık yaygınlaşmış. Ve birçok insan tarafından bilinen.
0: Biz Kudüs'e gitmek istiyoruz. Evet. Bak Kur'an diyor ki Kudüs'te, Kudüs. Resulullah diyor ki Kudüs. Ondan sonra yine Kur'an-ı Kerim'de hem Musa hem İsa'dan bahseder. Saf suresi. Önce İsa'yı söyleyeyim. Ve iskala İsa, Bismillahirrahmanirrahim. Saf suresi 6. ayet. Ve iskala İsa ibn Meryem. Ya beni İsrail'e inni Resulullahi ileyküm musaddikan lima beyne yedeye mine tevrati ve mübeşşiren bir Resulün yeti min badi ismuhu Ahmet. Felemme ce'ehum il beynetu kala heze sehrun mubin. Meryem oğlu İsa dedi ki ey İsrailoğulları, biliyorsunuz ki ben size gelmiş sadık bir peygamberim. Geliş sebebim bozulmamış Tevrat'ı onaylamak ve adı Ahmet olan gelecek benden sonra gelen peygamberi müjdelemek için geldim diyor. Ama bu ayetin benzerleri ne kadar bozulsa Yuhanna İncil'inde de geçer. Barnaba'da da geçer.
1: Evet.
0: Çok ilginçti.
1: Evet.
0: Kalan bu tarifi en az tarif edilen yer olarak söylüyorum. Bir önceki ayette Musa peygamberden bahseder. Yine Kur'an-ı Kerim bahsediyor. 5. ayet Saf suresi gene. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iskale Musa. Ve iskale Musa li kavmihi ya kavmi lima tu'zuneni ve kad ta'lemune enni Resulullah ileykum felemme zâgu ezâgallahu kulubahum vallahu la yahdil kavmel fâsikîn buyuruyor. Li kavmihi ya kavmi, kavmine döndü dedi ki ey milletim, niye bana bu kadar eza ve cefa ediyorsunuz? Bilin ki Allah fasıkları
1: hidayet erdirmez.
0: Yani Kur'an-ı Kerim bu hani. O da kısa senbiyeden bahsediyor. Çünkü o peygamberler de Allah'ın seçtiği peygamberlerdir. Seçkin insanlardır. Allah'ın eğittiği peygamberlerdir. En çok başına bela gelen, en çok Resulullah'ı düşün. Bir daha ana karnında baba yok.
1: Evet. Tabii,
0: babasız. Tabii. Yani bir yetim. Bak şu bu haftada onun veladet kandilini kutluyoruz.
1: Evet,
0: görüyor musun?
1: Haklısınız tam da. Evet, güzel bir ana denk geldi.
0: Ya.
1: Bir önceki programda yine çok güzel bir ana denk gelmişti.
0: Ya,
1: değil mi? Ayın 20'siydi ve yine Kudüs'ün fethinin başlangıcıydı.
0: Evet,
1: bugün de öyle.
0: Doğru efendim.
1: Efendim değerli dinleyicilerimiz, burada bir virgül koyalım isterseniz. Adeta yaptığımız bu son programda insanlık tarihine bir kısa yolculuk yaptık. Değerli hocama ben huzurlarınızda saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah haftaya aynı saatte görüşünceye dek ve kaldığımız yerden devam etmek kaidesiyle Kudüs'e yolculuk yapacağız. Ve Selahattin'in Varisi isimli programımız inşallah sizlerle birlikte olacak. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalınız.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu. Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikle yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kalkınma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Türkmeneli Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Merhabalar sevgili dostlar, saygıdeğer insanlar. Sesimiz her nereye ulaşıyorsa orada bizi dinleyenler. Bize kulaklarını ilk önce teslim edenler, sonra kulaklardan o kalbe uzanan yolda cümlelerimizin geçişine izin verenler. Herkese saygılar, sevgiler, hürmetler, en kalbi ister, en güzel dilekler. Güzel bir hayat, güzel bir ömür geçirmeniz duası temennisiyle başlayalım en başta. Hepimiz için, tüm insanlık için dileyelim bunu. Dilemenin bir gücü olsa gerektir ki bizler özellikle biz millet olarak dileme noktasında belki de diğer milletlere bu anlamda fark atabiliriz. Hemen hemen tüm insanlık için söyleyebileceğimiz, kurabileceğimiz cümleler var. Beğenmediğimiz, kötü gördüğümüz, kerih gördüğümüz, küçük gördüğümüz bir toplum yok genel anlamda. Ve şöyle inanmaktayız, insanları bu anlamda değerli kılan şey yapa geldikleri veya yaptıkları şeyler olsa gerektir diye düşünürüz. İnancımız, felsefemiz, hayata bakışımız böyle oluşur. Doğal olarak bir insanı ırkından veya bazı etkenlerinden dolayı sevip sevmeme gibi bir duruma düçar olmayız veya kapılmayız böyle bir yönelime. Onu yaptıklarıyla değerlendirir ve yaptıklarıyla değer veririz. Bu bize hem inancımızın sağladığı ve inancımızın da devam olarak kültürümüzün de bizlere verdiği bir bakış açısı. Diğer dünya toplumlarında böyle bir hadise yok mu diye soracak olursanız, bunu kastediyor değilim ama bizde belirgindir. Bu belirginlikte hayatın her safhasında yerini alır ve her yerde karşınıza çıkar. Bu anlamda bu toplumla hayatın herhangi bir yerinde karşılaşanlar sözlerimin doğruluğuna delil olarak yaşadıkları olayları gösterebilirler. Biz de yaşadığımız birçok olayı gösterebiliriz. Gittiğimiz geldiğimiz birçok yerde buna benzer olaylar görmekteyiz. Bu iyi bir özellik ve tüm dünyaya söyleyebilecek bir sözünüz var. İnsanlığa verebilecek bir mesajınız var. Tüm insanlığın hayrını, tüm insanlığın daha güzel bir yaşam sürmesini isteyecek kadar bir neyiniz var, altyapınız var. Ve bunu da hayata geçirecek kadar bir cesaretiniz var. Bu belki de dünyadaki tüm toplumların kazanması gereken bir özellik eğer yoksa. Bazen inançlar, ideolojiler, anlayışlar, bazen de değil her zaman aslında, bazen lafı burada fazla. Her zaman inançlar, idealler, ideolojiler, anlayışlar, hayata bakışlar olmayan bir şeyi var gibi gösterirken var olan bir şeyi de yok gibi kabul ettirebilir. Veya doğru olarak görmemiz gereken bir şeyi yanlış olarak görmemize, yanlış olarak kabul etmemiz gereken bir şeyi de doğru olarak görmemize sebep olabilirler. O yüzden onların kontrolü çok önemlidir. Neye inandığımıza bakmak durumundayız. Çünkü inancımız bu anlamda bizim karakterimizi oluşturuyor ve devamında eylemlerimizi, ki öncesinde düşüncelerimizi, sonrasında eylemlerimizi oluşturuyor. Böyle baktığımızda yanlış inançlara, yanlış anlayışlara sahip olmak düşüncelerimizin de eylemlerimizin de yanlış olması sonucuna gidiyor. Matematiksel olarak böyle. Ama insanda vicdan diye bir husus var ki, bir konu var ki, eğer kirletilmediyse, tamamen işgal

altında değilse şöyle bir yerden sıyrılıp çıkıp insana tekrar insaniyetini hatırlatabilir. Yeryüzünün en vahşi varlığına bile bunu hatırlatabilir eğer ufacık bir kırıntı kaldıysa. Eğer vicdan denilen o bölgenin her tarafı tamamen işgal edilmemişse. Orada kötülük bayrak açıp da dalgalanmıyorsa. Yani artık galibiyetini sağlamışsa o yürekte, o kalpte, o iç dediğimiz yerde. O zaman bir ümit vardır. Ama dünyaya nizam vermeye çalışanlar, dünyayı bugünkü, şu anki durumunun korunması için, bu anlamda korunması, evet, şu kötü durumun korunması için mücadele edenler var ve onlar kötülük bayrağını çekmişler ve dünyanın her yerinde, bugün Suriye'de, önceki zamanlarda başka yerlerde, Irak'taydı mesela çok yakın zamanda ve çok çok uzun süredir Filistin'de ve çok çok uzun süredir dünyanın birçok yerinde yapıla geldi bunlar ve garip bir şekilde hepimizin hayatını sürdürme zorunluluğu, hepimizin dünyanın hangi milletinden, hangi bölgesinde yaşıyor olursak olalım, hayatımızı kazanmamız, hayatımıza, çocuklarımıza, geleceğimize yönelik bir şeyler yapma düşüncemizden dolayı belki de olayların birçoğunun kıyısında, köşesinde kaldık. En iyimiz bunu yaptı. Değil mi? Bunu bir eleştiri olarak kabul edin ya da doğru bir söz olarak kabul edin. Yok, doğru değil diyorsanız bu anlamda onu eleştirebilecek cümleler kurmaya hazır olmalıyız. Ki karşılığını da verebilmeliyiz. Eğer karşılığını veremiyorsak eleştirdiğimiz cümlenin, bu da bizi zor durumda bırakır. Dünyanın bugünkü var olan konumunu korumaya çalışanlar ve daha da kötü olması için mücadele edenler hırslarına, tamahlarına yenik düşmüşlerdir maalesef. Ve yenik düşmeye devam edeceklerdir. Oysa ki dünya hakikaten de geçici. Bakın, kimseye kalmayan deriz ama kimseye, sanki hepimize kalacakmış gibi yaşarız. Gerçekten kimseye kalmayacak. Çocuklarımıza kalan bile ne olacağına dair, yani çocuklarımıza kalan parçadan veya bütünden veya her neyse ondan geriye bir şey kalıp kalmayacağına dair de bir neyimiz yok, garantimiz yok. Baktığımızda yeryüzündeki kötülüğü en azından daha aza indirgemek gibi bir çabanın içerisine gireceği yerde insanlık aslında buna müsaittir ben. Belki de buna çocukluğumdan beri inanan biriyim. Tüm insanlığın buna fazlasıyla müsait olduğunu inanıyorum. Peki sorun ne? İşte az önce bahsettiğimiz anlayışlar, az önce bahsettiğimiz ideolojiler, inançlar, itikatlar, yanlış algılar, ön yargılar, şunlar bunlar, hepsini topladığımızda kör topal da olsa, düşe kalka da olsa bir şey çıkıyor ortaya, bir hayat felsefesi çıkıyor. Ve doğru olarak kabul ettiğiniz birçok şey yanlış olarak aslında hayat buluyor. Öyleyse onların kontrolü gerekiyor söylediğimiz gibi. Eğer bu kontrolü yapmazsak hayatımızı yanlışlar içerisinde sürdürürken doğru bir stil ilerlediğimizi düşünen insanlardan olmak durumunda kalırız. Buna çok dikkat etmek lazım. Bugün yeryüzünde yaşanan hadiselerin temelinde bu yatmakta. Çünkü kendini haklı görmekte, değil mi kişi? Bugün Orta Doğu diye nitelendirilen bölge talan edilirken alkış tutmasalar da bazı çevreler, bu anlamda o bölgenin bu hale gelmesinden mesuldürler ve sözde kendilerini korumaktadırlar. Oysa ki kendinizi korumaya ihtiyacınız olmayacaktır eğer o bölgeyi rahat bırakırsanız. Değil mi? Böyle bir ne vardır? Yani düşünün ki bir katili düşünün, kendisini korumak için büyük yapılar, kuleler inşa ettiğini düşünün. Kuleler inşa edecek ve birçok ne yapacak kendisini korumak için yöntemler deneyecek. Oysa ki bunu yapacağına, yaptığı katliamdan vazgeçecek olsa kendisini bu anlamda da en üst boyutta korumaya da ihtiyaç hissetmeyecektir. Olaya bu pencereden bakabiliriz. Bugün aklıma bunlar geldi, sizlerle bu zaman diliminde paylaşayım istedim. Bir şiirle devam etmek isterim eğer müsaitseniz. Müsait iseniz size bir şiir okuyayım. Müsait olmanızı isterim tabii ki. Şiir önce kulak, sonra kalp aksın diyoruz ya. Belki anlayışlarımıza sirayet eder. Belki yanlış olan, o böyle doğru olan bölgede yanlış olarak konumlanmış o duygulara temas eder ve onların dönüşümünde rol sahibi olmayabilir belki ama küçük bir paya sahip olabilir.

seni de vururlar bir gün. Ey acı! Uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın...

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 21. bölümünü aktaracağız.

Türkmen Cemaatleri 7. Kısım. Çalıcıyan. 16. yüzyılda Beydili cemaatlerinden Yalvaç koluna tabi olan Çalıcıyan'ın 1636'da 25 hane ve 2 gelir vergisi vergi nüfusu bulunmaktaydı. 17. yüzyıla gelindiğinde ise Nizip kazasında yerleşik hayatı benimsedikleri ve kiliste emekli askerlerin bulunduğu yerleşime tabi oldukları görülen bu cemaatin 1630'da 25 toprak vergisi ve 6 gelir vergisi, 1642'de 27 toprak vergisi ve 1 gelir vergisi nüfusu vardı.

Çalışlı. Çalışlı cemaatini 1520-1536 yıllarında bağımsız, 1550'den itibaren ise Bayat cemaatine tabi olarak görmekteyiz. 17. yüzyılda yine Bayat cemaati içerisinde yer alan bu cemaatin 1630'da 21 hane vergi nüfusu ile 19.841 adet koyunları, kiliste emekli askerlerin bulunduğu yerleşime tabi olan Bişani köyünde de 15 toprak vergisi ve 2 gelir vergisi nüfusu bulunmaktaydı. 1642'de 1240 adet koyun ve 14 adet develeri mevcut olan Çalışlı'nın bu zamanda 5 asker vergi nüfusu da Ravenda'nın Bişani adlı köyünde yaşıyordu.

Çarıklı Eymir'i. Eymir cemaatinden olan bu cemaatin 1630'da Ali Bey'in yönetiminde 19 hane vergi nüfusu ile 15.420 adet koyunları, 1642'de Asaf Bey'in yönetiminde 16 asker evli vergi nüfusu ile 5.585 adet koyun ve 9 adet develeri, 1663'te Doğan Bey'in yönetiminde 15 asker vergi nüfusu

828 adet koyun ve 2 adet develeri, 1663'te ise 20 hane gelir vergi nüfusu ile 1950 adet koyun ve 14 adet de develeri bulunmaktaydı.

beyin yönetiminde 41 asker, 40 evli, 1'i bekar vergi nüfusu ile 3900 adet koyunları vardı. Fakat Çepnilerin Halep Türkmenleri arasındaki en kalabalık kolu Rakka'ya yerleşmiştir. Ayrıca Halep Türkmenleri arasında Başım Kızdı Çepnisi adlı bir başka Çepni kolu daha bulunmaktaydı. Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir türkü dinledikten sonra kaldığımız yerde

Bayat cemaatinden olan ve 16. yüzyılda Çıplaklı adıyla bilinen bu cemaatin 1520'de 10 hane, 1536'da da 27 hane ve 21 gelir vergisi nüfusu bulunmaktaydı. 17. yüzyılda Halep Türkmenleri arasındaki nüfusu bir miktar azalmış olan Çıplak'ın 1630'da Deli Arap Bey'in yönetiminde 8 hane vergi nüfusu ile 7400 adet koyunları, 1642'de ise 2 hane vergi nüfusu ile 1340 adet koyun ve 21 adet develeri vardı. 1663 ve 1667 yıllarında ise bu cemaate mensup 480 adet koyun ve 2 adet de devesi olan sadece bir asker vergi nüfusunun mevcut olduğunu görmekteyiz.

Çoban Beyli. 16. yüzyılın ortalarında köpek avşarı cemaati içerisinde Çoban Beyli adlı 5 hane ve 1 gelir vergisi nüfuslu küçük bir grup yer almaktaydı. 17. yüzyılda artık Beydili içerisinde yer aldıkları görülen Çoban Beyli'nin 1630'da 10 hane vergi nüfusu ile 6815 adet koyunları, 1642'de 9 asker vergi nüfusu ile 1557 adet koyun ve 16 adet develeri, 1663'te 8 asker vergi nüfusu ile 1502 adet koyun ve 14 adet develeri, 1667'de 14 hane vergi nüfusu ile 2670 adet koyun ve 9 adet develeri, 1673'te 14 hane vergi nüfusu ile 2675 adet koyun ve 9 adet develeri vardı.

Damlalıcalı. 1673'te Şam vilayetinde bulunan ve Şerefli Hacı Mustafa'nın yönetiminde olan bu cemaatin 7 asker vergi nüfusu ile 400 adet koyunları vardı. Antep bölgesinde yer alan Damlalıcı adlı köyde oturan Kızık cemaati mensuplarından olup 1667 ve 1673 yılları arasında Şam vilayetine gitmişlerdir. Zira vergi nüfuslarının 1642'de 19 toprak vergisi ve 11 gelir vergisi iken 1667'de 6 toprak vergisi ve 2 gelir vergisi olmuştur.

Deli Celu. 17. yüzyıla ait Türkmen kayıt defterlerinin birinde Deli Celu'nun 1663'te Mahmut Bey'in yönetiminde 7 asker vergi nüfusu ile 500 adet koyunları mevcuttur ve bu tarihte Şam vilayetinde bulunuyorlardı.

Deliler Avşarı. 16. yüzyılda Köpekli Avşarı cemaati içerisinde yer alan bu cemaatin 1526'da 13 hane, 3 gelir vergisi, 1536'da da 18 hane, 6 gelir vergisi bulunmaktaydı. 17. yüzyılda nüfusu bir miktar azalmış olan Deliler Avşarı'nın 1630'da 9 asker vergi nüfusu ile 1000 adet koyunları, 1642'de 7 asker vergi nüfusu ile 1269 adet koyunları, 1663'te 4 asker vergi nüfusu ile 760 adet koyunları, 1673'te de 5 hane vergi nüfusu ile 722 adet koyunları vardı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu ineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikte yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Barışma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ihtimas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Rumeli Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

kaybolmuş çocuklar. Biz senle aynı yerinden vurulmuş, aynı yerinden kanayan, aynı yerinden acıyan aşıklar gibi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikle yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kalkınma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Türkmeneli Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti.

Bugün ilk gecesin yabanda yattı, bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak, bülbülün yerinde bayğuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak, bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın, biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin, bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

0: Çağ bitti evinizde.
1: Boyum Türkmen boyundan, soyum Oğuz soyundan, geldim Türkmen elinden, sözüme kulak verey kavim kardeş. Zalimler bir oldu, topları kurdu, attıkları fişekler Halep'i vurdu. Talan oldu, yıkıldı Türkmen'in yurdu, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Açılmaz oldu Halep bahçelerinin gülü, ötmez oldu Türkmen dağının yanık bülbülü. Hamada Humus'ta binlerce ölü, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Zalim düşmanlar yolumuzu bağladı, Çoban Bey zarada olanlar yürek dağladı. Bunu gören mahlukatlar ağladı, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni.

kurban oldu. Tekfir kuvvetleri yurduna doldu. Analar, bacılar saçların yoldu. Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Bırakalım artık ahı amanı. Tütmez oldu Türkmenlerin dumanı. Yeter artık şimdi birlik zamanı. Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Türkmenoğlu der ki ne olacak halımız? Kan ağlarız, büyük bizim acımız. Feda olsun bu millete canımız. Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

senin başucunda taş, benim gözlerimde yaş. Sen borcum ver dedin, sıra bende, sıra bende arkadaş.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552

sayfası yurtfm.org'e. Adres yurtfm Çoban Bey Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurtfm, sizin sesiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikle yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Anlaşma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ele alındı.

Şanlıurfa heyetinden Rakka'da ilk temas. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlıurfa ilinden Suriye'nin Rakka kentine giden heyet bölgedeki temaslarına başladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet Rakka valisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Akçakale sınır kapısının daha aktif kullanılması, sınır ticaretinin canlandırılması ve iki bölge arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ele alındı. Tarım, ticaret, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirilmesi de gündeme geldi.

Şam'da kazı çalışmalarında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiğini ve kalıntıların profesyonel protokoller çerçevesinde incelenerek kimlik tespit merkezine gönderildiğini açıkladı. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken vatandaşlara toplu mezar şüphesi bulunan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Vakfı ile Irak Kızılay Derneği yardım kolileri dağıttı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Kızılay Derneği işbirliğinde Kerkük'te bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. Şifa Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda yaklaşık 250 dar gelirli aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dert etme uykusuzluğumu. İyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni. İyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

başında, bir hayal olurum yanı başında. Sen beni ömrünce unutamazsın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.